hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir ders, hep kendi kendine

İyi iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir günde, güzel bir Viyana sabahında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bir de haftanın son yayını, son programı. Onun da mutluluğu var. İki gün kom keyfim, kom benim için.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, 4 şubesiyle Viyana'da hizmetinizde. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden güzel indirimler Mega Süpermarketler'de sizleri bekliyor. Adset Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 numarada. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz Adset Centrum Simmering'de. Bovul Kebap Parndorf ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte.

Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme Çözüm Ortağınız. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numara, Viyana'nın çorbacısı. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Simmeringenstrasse 99 11. Viyana. Ali Singer Gasse 7 10. Viyana 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Yayın sponsorlarıma değerli destekler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hey maşallah, yayına girmeden mesajlarda yağmur gibi gelmeye başladı.

Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler için hemen WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Vay vay vay, izinciler de burada. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. İbrahim, Hacı İbrahim günaydınlar, hayırlı cumalarını olsun. Turgut aleyküm selam, iyi yayınlar, hayırlı cumalar, Rabbim çalışanlara kolaylıklar versin demiş. Eyvallah, hoş geldin, güzel bir günün olsun Turgut. İki, dört, beş tane mesajı ayırdık. Suat günaydınlar, hayırlı cumalar. Schwarzau Pango, Salzburg. Güzel bir günün olsun Suat. Aleyküm selam Mahmut. Ben Mahmut. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah kardeşim, günün güzel olsun. Melisa günaydınlar fıstık. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Her şey de gönlünce olsun inşallah.

Kemal günaydınlar kardeşim, abim iyi yayınlar, hayırlı cumalar tüm VNFM ailesine, bereketli hayırlı günler diliyorum diyor. Eyvallah, güpgüzel musmutlu bir günün olsun Kemal. Demet günaydınlar abi, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hepimizin cuması hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı geçsin. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. Musmutlu günlerimiz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Amin inşallah. Demet hoş geldin. Burdurlu Mehmet günaydınlar. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun inşallah. Burdurlu Mehmet. 22. Viyana'dan. Zuhal abla günaydınlar. Ali abi kolay gelsin. Seni ve dinleyen herkesin cuması mübarek olsun. Vallahi Zuhal abla, bugün seni ekstra tebrik ediyorum. Tatilde saat 7'de mesajını gönderdi. Süpersin. Sana mansiyon var. Mansiyon ödülü. Hani böyle ikramiyeyi ucu ucuna kaçırırsın ya. Teselli ikramiyesi de diyorlar ona. Damar olmazsa iste bir şarkı, bir dörtlük dinletelim. Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Haydar amca günaydın, hayırlı sabahlar. Cumamız mübarek olsun, iyi yayınlar. Sağ olasın Haydar amca, hoş geldin. İzmir Urla'ya sevgiler, selamlar olsun. Sadık günaydınlar kardeşim. Cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, günün güzel olsun, kolaylıklarla dolu olsun. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar cümleten. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum. Mustafa aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı cumalar cümleten. Eyvallah Mustafa. Yolun açık olsun inşallah, kolay gelsin. Onur aleyküm selam kardeşim, günaydın herkese. Hayırlı cumalar, musmutlu günümüz olsun inşallah diyor. Eyvallah Onur'um. İşin gücün rast gelsin, kolay komen. Vay vay vay. Adem. Adem İnan, Florya Evans dekorasyon. Adam Konya'dan kulak veriyor bizlere ya. Sabahın köründe, tatilde, bak görüyor musun? Hayırlı cumalar, Konya'dan selamlar. Florya Deko sevgilerini sunar diyor. Eyvallah Adem, işin gücün rast gelsin kardeşim. İyi tatiller diliyorum sana. Günaydın kıymetli abim. Emrah hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun. Nerelerdesin Emrah sen ya? Yoğun çalışıyor bu sıralar. Günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Gonca Hanım geldi, hoş geldi. Günün güzel olsun inşallah. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar abi. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Çalışanlara hayırlı işler, kolaylıklar. Birinci bir yandan da selamlarımı gönderiyor. Erken çıkarsam akşam maça geleceğim diyor. İnşallah, hadi bakalım. Bugün Beşiktaş'ın maçı var Mattersburg'da. İnşallah biz de orada olacağız. Beşiktaşlı arkadaşlara duyurulur bu arada. Cem de erken çıkabilirse gelecekmiş. Vay kıymetli şimdi. Erken saatlerde yerini aldı VIP. Guten Morgen. Hayırlı cumalar diliyorum. Fadime Hanım geldi, hoş geldi. Günaydınlar, güzel bir günün olsun. Cansu günaydınlar. Ali abi hayırlı cumalar diliyorum diyor. Hoş geldin Cansu. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Uyuyamadım diyor. Hayırdır Adem, niye uyuyamadın? Uyku mu tutmadı? Konya sıcak mı? Türkiye çok sıcak olacakmış ya bu hafta, öyle diyorlar. Öyle bir söylenti var. Tamer günaydınlar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Tamer. Herkese günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah Tamer, Almanya, Karlsruhe.

kaldım. İlk beşe yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tülay Hanım günaydınlar. Mus mutlu sabahlarımız olsun. İnşallah nurlu cumalarımız olsun. Hepimize hoş geldin, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. Viyana Tülay Hanım. Battım, geldik top 5 listemize. Bugün en hızlı mesaj gönderenler. Saatler 07.00'ı gösterdiğinde bakalım ilk kimin mesajı düşmüş? İlk 5'te kimler var? Bugün 5 numarada Murat Erdatlı var. Murat abi günaydınlar, buradayım diyor. Oo, stikerin de güzelmiş ya Murat abi. Guten Morgen, hayırlı işlerin olsun, hayırlı cumaların olsun Murat abi. Top 5 listemizde 4 numarada bugün Kemal müdürümüz var. Hayırlı cumalarımız olsun diyor. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Obo Österay müdürümüz. Müdürlerimizin ilki. Diğer müdürler uyuyor, yoklar piyasada. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Leyla Hanım var. Günaydın Ali Bey, hayırlı cumalar diliyorum herkese, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Bir maşallah diyelim Leyla Hanım'a. Niye? Yani kurtlar sofrasında 3. sırada olmak büyük başarı. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Aziz var. Aziz Başkan, Guten Morgen. Ali abi hayırlı cumalar, eyvallah kardeşim, hoş geldin. Ya Aziz Başkan'ın boğazından da bugünlerde ne çorba geçiyor, ne çay geçiyor. Haydar yok ya, ağzının tadı tuzu yok Aziz Başkan'ın. Sağlık olsun bakalım. Az kaldı, gelir. Bu hafta olmaz ama haftaya birlikte içeriz çorbayı artık. Ve geldik top 5 listemizin 1 numarasına. Bugün en hızlı mesaj Hollanda'dan geldi. Hollanda'dan kim gönderdi? Murat Baran. Kıymetli toprağım, tebrik ediyorum, süpersin. Günün en hızlısı, en hızlı mesaj çekeni. Hayırlı sabahlar toprağım, hayırlı cumalar cümleten. Eyvallah abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gülşen Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar. Bugün Gülşen Hanım da erkenci. Hadi bakalım, nasipse oradayız diyor. Mahmut da geliyormuş maça. Farkındaysanız bugün size yeni şarkılar çalıyorum. Yeni yeni şarkılar dinletiyorum. Kaderin düğümünü çözemiyorum. Yapıyorum öyle arada sürprizler.

Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'desiniz, Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Hafta içi her gün Avusturya saatiyle 7-9, Türkiye saatiyle 8-10 canlı canlı sizlerle birlikte oluyorum. Tabii Avusturya'da ya da Türkiye'de resmi tatil olmazsa bir de izin sezonu, malum izne gidiyoruz. Onun harici hep buradayız yani. Geri kalan günlerde buradayım. Rahat olun, relax. Aziz Başkan'ın boğazından geçmiyorsa yarın eşlik edebilirim diyor. Oo, onur. Suat da diyor ki öncelikle Leyla ablayı tebrik ediyorum. Sonra Murat abi. Tebrikler Murat Baran abi diyor. Eyvallah Suat. Suat radyomuzun en centilmeni. Suat'tan centilmeni yoktur radyomuzda.

Bugün sabah böyle sosyal medyada gezinirken Instagram'da değişik bir Reels gördüm. İçeriği çok güzel de eski şarkılardan oluşuyor. Acaba o konuyu onu dinletsem mi, o konuya girsek mi girmesek mi karar veremedim, bilemiyorum. Yani mübarek cuma günü, bilemedim. Ayten Hanım günaydınlar. Nur kokulu cumalarımız olsun herkese diyor. Eyvallah, sağ olasın, hoş geldin. Hayırlı cumalar. Abi yollar bomboş. Ama dün felaketti diyor. A23 bütün gün doluydu. Ben anlamadım yani diyor. Aynen, dün Viyana trafiği çok kötüydü arkadaşlar. Sabah bir başladı, gecenin bir yarısına kadar. Tüm gün A23 Süd-Ostangent'te her iki yönde trafik vardı. Bugün an itibariyle rahat gözüküyor. Biz de sabah erken saatlerde çıktık. İşimiz vardı, hallettik, geldik. Vallahi çok rahat. Gittik, geldik. Favoritem Fatayla Christ'tan benim evin olduğu yere 9 dakika gösteriyordu. Kagran'ın plaza. Yok böyle bir şey. Otoban bomboştu. Hala da boş. Tabii dün erkenden yola çıkanlar oldu. Burdurlu Mehmet. Onun da etkisi var. Biliyorsunuz bugün Avusturya'nın 6 eyaletinde okullar tatil oluyor. Geçen hafta Viyana, Burgenland ve Niederösterreich'ta 3 eyalette okullar tatil olmuştu. Bugün itibariyle geri kalan 6 eyalette, yani tüm Avusturya'da okullar tatil oluyor ve onun yoğunluğu olacak. Sadece Viyana taraflarında değil, tüm Avusturya genelinde tatil dönemi başlıyor. Aynı zamanda Almanya'daki bazı eyaletlerde de okullar kapandığı için malum Avusturya'da geçiş noktası aşırı trafik bekleniyor. Haberiniz olsun. Yola çıkacaklar mutlaka ve mutlaka yola çıkmadan önce gidecekleri güzergahlara bir baksınlar, bir göz atsınlar. Eyvallah Murat Baran, hazırlıyorum abi birazdan. Bugün istek parçalarını biraz erken alalım, konunun arasında kaynamasın. Leyloş'umu, toprağımı tebrik ediyorum diyor Demet. 4 tane beyefendinin arasında derece yapmak işte kolay değil. Sen günümüzün zirvesindesin, birincisisin. Vay, birinci sıradaki toprağım diyor, vay be. Üçüncü ama tabii kadın olduğu için, ilk beşe girdiği için hemen Demet oradan feministliğini gösterdi. Yapacak bir şey yok. Alıştık artık.

Ha, Leyloş diyor, sen gönlümüzün birincisisin diyor. Tamam, şimdi oldu. Göğünümüz, İç Anadolu şivesiyle. Sen göğünümüzün birincisisin. Böğrümüzün birincisi de diyebilirdin. Var ya, doktora gitmiş, böğrüm ağrıyor. Çocuk nasıl tercüme etsin onu, böğrüm ağrıyor. Rivayet odur ki işte Türkiye'den gelen bir teyzemiz çocuğuyla birlikte doktora gidiyor tercüme etsin diye. Doktor soruyor, neyi var diyor. Annesine diyor, anne diyor, neyin var? Böğrüm ağrıyor. Lan çocuk düşünüyor, anne diyor, ben bunu nasıl söyleyeyim şimdi, böğrüm ağrıyor. Nasıl söylesin abi? Söyleyemez yani. Ama Allah'tan artık Arzetzentrum Simmering var, Mihriban Hanım var. Gidiyorsunuz, böğrüm ağrıyor diyorsunuz. O biliyor. Böğür nerede? Orada sıkıntı yok. Şimdi bu da onun gibi. Göğünümüzün birincisi, göğünümüzün. Hayırlı, bereketli, dualarımızın kabul gördüğü cumalar olsun hepimize diyor Gülşen. Amin inşallah. Tabii dualarımız kabul görsün, hayırlıysa kabul görsün, öyle diyelim. Bizim için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah. Bazen isteriz, dua ederiz ama belki de bizim için hayırlı değildir. O yüzden dua ederken duayı tam etmek lazım. Bazen iyi bir şey isterken kötü bir şey de isteyebiliriz. Böyle noktasına virgülüne kadar dikkat etmek lazım. Aynı yapay zekaya benziyor. Yapay zekaya komutu düzgün verirseniz yapay zeka ne istiyorsanız onu yapıyor. Ama komut böyle tam anlaşılır olması lazım. Ama eksik komut verirseniz yapay zeka saçma sapan bir şeyler çıkartıyor önünüze. Dua da bunun gibi. Yani duayı böyle eksiksiz yapın. Gönlümüzden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah bu mübarek günde.

Şu an bizi dinleyen izinciler var mı? Yolda olanlar var mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her gün en az 2-3 kişi vardı. Hem yolda izne gidiyor hem bizlere kulak veriyor. Var mı öyle şu an yola çıkan? Belki bu saatlerde yola çıkanlar olmayabilir. Çünkü dediğim gibi bugün öğleden sonra biraz daha yoğunluk olur yola çıkanlarda.

0: Bu arada haber merkezimize de ilginç haberler geliyor. Bazılarını gün içerisinde sosyal medya hesaplarımızda ve uygulamamızda paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi, Rusya'da yaşayan 46 yaşındaki bir kadın 16. kez çocuk sahibi olmuş. 16. kez anne olmuş. Vay be, 46 yaşında 16. çocuğunu dünyaya getirmiş.
1: Siz geçmez ömür böyle bitmez hasta. Elimde bir paket sigara, oturdum terasta. Kimse kalmaz.
0: Şarkıya bakar mısınız ya? Sözü duydunuz mu? Elimde bir paket sigara. Dur bir daha, anlayamadım o kısmı. Bir daha bakayım, bir saniye bak.

0: oturdum terasta. Oturdum diyor ama nasıl anlaşılıyor biliyor musunuz? Vallahi bir an yanlış anladığımı düşündüm. Oturmuş terasta, evet. Öyle anladım ben. İlk başta yanlış anlamışım ya. Kulaklarda da bir sıkıntı var herhalde bende. Gözlerde değil, kulaklarda sıkıntılı. Vallahi benim hatun izin moduna girdi ya. Bedenen buradayım, ruhen izin yolundayım diyor. Kadim Anadolu şivesi işte diyor bizimkiler. Ö yerine O kullanmışlar. Gönül olmuş, gonül. Biz ne örelim şimdi diyor. Ne örek var? Ne örek?
1: Yalan yok ama çok güzel gülüyorsun.
0: Valla terasta oturdum, gaz çıkardım anladım, ne diyeyim ya. Maşallah bacımızın hiç başı ağrımamış, ne mutlu kocasına diye. Abi bu kadın hiç ev işi de mi yapmamış ya diyor. Valla bilemiyoruz ki ev işi yapmış mı yapmamış mı. Yapmamış herhalde. Yani 46 yaşında 16 tane çocuk. İkişer yıl ara verse gene kurtarmıyor abi ya. Maliyeti kurtarmıyor. Yani 16 çarpı 2 abi 2 sene büyütse doğması moğması 32 yapar. 46 eksi 32 14. İlk çocuğun 14 yaşında mı doğurmuş? Ne yapmış bilemedim yani. Haberin detayı yok. Bakmam lazım detaylara.

Arada ikiz ve dördüz de vardır diyor. Valla detaya bakmadım. Detayları okumam lazım biraz. Yani olabilir ikiz, üçüzler. Ya üçüz biraz zor da dördüz yok ya. İkizler olur da dördüz falan nedir öyle ya? Zarar ediyoruz abi. Küllü mü zarar diyor ya. Kurtarmıyor mu hiç diyor. Vallahi Mehmet kurtarmıyor kardeşim. Maliyeti kurtarmıyor ya. Vallahi billahi kurtarmıyor. Günaydın. Oo, İsmail Koçer. Ali Baba günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun demiş. Eyvallah İsmail, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum İsmail Koçer. İsmail var mı izin ya? Öncelikle beni tebrik eden arkadaşlara ve kıymetli toprağıma teşekkür ediyorum. Sonra Ali Bey, keşke mesajları daha iyi okusaydınız. İyiydi. Geride yazamadım. Araba kullanırken çok güldüm. Demet Eve size diyor. Ali Bey, siz aramızda para toplayıp bir Türkçe kursuna yollayalım. Ha, okumanız düzelir belki de. Bir de kulak, burun, boğaza giderseniz tam olacak diyor. Allah razı olsun ya. Böyle duyarlı dinleyicilerimin olması beni mutlu ediyor. Aranızda toplayın parayı. Bana gözlük alın, doktora gönderin. Ya ama yapın bunu. Sözde kalmasın. İcraat yapın lütfen. Please. Neyi eksik okudum ya? Eksik okuduğum nedir? Yasin günaydınlar kardeşim. Yasin Akboğa Star Ryzen. Sevdiklerinize kavuşturuyoruz Star Ryzen. Siz tatile gitmek istediğinizi söylüyorsunuz, bütçenizi söylüyorsunuz, gerisini Yasin'e bırakıyorsunuz. Yasin hallediyor, Yasin Akboğa. İşte Ayamak müdürümüz. Yasin'im kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun kardeşim. Bugün karneler alınıyor bizim bölgede diyor. Aynen, biraz önce değinmiştik. Avusturya'nın 6 bölgesinde bugün karne günü arkadaşlar. Yani resmi olarak tatil başlıyor. Aileler için de tatil başlıyor. Yollar kalabalık olacak. Oo, Ömer günaydınlar. Orti İstanbul'dan selamlar diyor. Ve aleyküm selam Ömer. Ne yapıyorsun abi sen İstanbul'da? İkide bir adam İstanbul'da ya. Benim Orti'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Adam ne zaman İstanbul'a gitse selam gönderiyor. 2 hafta önce falan değil mi? Sürekli İstanbul'dasın sen ya. İşin gücün rast gelsin Orti. Günaydın, hayırlı cumalar. Nasılsın, iyi misin? İyi yayınlar diliyorum diyor. Cevat geldi, hoş geldi. İngiltere, Norwich. Cevat güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ziya günaydınlar kardeşim. Ali abi yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalar diliyorum. Eyvallah Ziya. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hepsi aynı kocadan mı diyor. Vallahi o kadarını da bilemiyoruz. 16 çocuk abi yani. Öyledir herhalde ya. Şimdi günahını almayın mübarek cuma günü. Onur içelim güzel olur diyor ya. Ali abi sen ne yapıyorsun sabahtan? Buyur gel. Yarın ne abi? Samstag. Erken saat olursa olur. İşimiz çok yarın. Yarın ola, hayır ola. Hayırlı yayınlar Ali Bey. Oo, Selma Hanım geldi. Guten Morgen. Günaydınlar. Belçika oldu. Ya Belçika'ya Guten Morgen pek olmadı. Guten Morgen. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Selma Hanım. Belçika'dan kulak veriyor bizlere. Oo, yeni projeler peşindeyim. Hadi bakalım Orti. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırmasın. Rabbim hayırlısıysa gönlüne göre versin. Hasan günaydınlar Hasan. Güzel bir günün olsun. Nereden dinliyorsun bizi? İlk kez yazıyor. Yavuz günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Hayırlı cumaların olsun. Hoş geldin. Hala ev süpürmeye devam mı Yavuz? Yani dün bitmiştir o iş ya. Gönül Hanım günaydınlar. Ali abi Allah kolaylık versin. Cumamız mübarek olsun. Amin inşallah. Hoş geldin. Raşit, merhabalar Raşit. Hayırlı cumalar, bugün iş bayağı yoğun diyor. O yüzden ta şimdi yazıyorum.
Normal, bugün cuma, haftanın son günü, herkes malzemesini alacak, kolay gelsin, işin gücün rast gelsin. Bu abla diyor çocukların geleceğini düşünmüş mü? Sonra bu sapıklar nereden çıktı? Bu abladan çıktı, 16 yolda. Yani o da mantıklı. Sadece beni böyle doktora falan göndermeyin arkadaşlar. Türkçe kursuna falan da göndermeyin. Gözlük falan. Hani bunun yanı sıra aranızda para toplayıp beni tatile falan da gönderebilirsiniz. Ama para toplarken dobbel olsun. Malum. Aile boyu gideceğiz. Aleyküm selam bayram. Hayırlı sabahlar kardeşim. Cumamız mübarek olsun. Eyvallah bayram. Senin de yolun açık olsun. Güzel bir günün olsun. Oo, hacım geldi. Günaydın hacım. Hayırlı cumalar. Hacım erken saatte işe başladı ya. Nereden biliyorsun? Bizim bir grubumuz var. Abi sabah 5'te başlıyor mesajlar. Maşallah gruptaki herkes erkenci. Aslında ben bugün 4'te mesaj atsaydım oraya günaydın diye olurdu. Hani şov yapayım demedim yani. Sabah 4'te kalkıyorum. Bak böyle havalara girmek istemedim. O yüzden mesaj atmadım oraya. Bitti şükür diyor. Bitti. Hadi geçmiş olsun Yavuz. Anca bitti. Vallahi bir taktik vereyim mi? Erkek arkadaşlar. Beyler, taktik ister misiniz? Neyse şimdi taktik falan vermeyeyim. Benim hanım da burada ya. Sıkıntıya girmeyelim. İsmail Koçer'e selamlar. Ona diyor güzel bir parça gelsin diyor. Oo Hasan eyvallah. İsmail'le birlikte mi çalışıyorsunuz? İsmail candır ya.

Vay be. Şimdi Tamer de detaylara yardımcı olmuş. Abi seni uğraştırmayayım diyor. 16. kez anne olmuş. 9. oğluymuş. 7 tane de kız varmış. 7 kız 9 oğlan olmuş. Dengeli. Bak kız olsaymış 8-8 olacakmış. Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin 1 milyon ruble ödül vermiş anne. Vay be. O da bir şey mi? 10 çocuk yapana bizimkiler de tok veriyorlar ya. Hey yavrum hey. Ordu'daydı değil mi o da? Gayet güzel Onur. Gayet güzel.

Ali abi diyor, taktiği özelden atar mısın? Hacım o iş bende. Abla diyor, meslek edinmiş herhalde diyor. Vallahi nasıl meslek bu, çocuk doğuruyor 16 tane. 46 yaşında 16 çocuk. Şimdi biraz önce mesajları okurken aklıma takıldı. Birisi size ya da sürekli duyduğunuz kelimeler vardır birilerinden mutlaka. Gıcık olursunuz. Artık o kelimeden böyle nefret edersiniz. O kelimeleri soralım. Bugünün konusu o olsun. Artık duyduğunuzda böyle nefret ettiğiniz, gıcık olduğunuz kelimeler var ya. Herhangi birisinden duyduğunuzdan, eşiniz olur, çocuğunuz olur, arkadaşınız olur, herhangi bir ustadan olur, iş yerinden olur, dükkandan olur, böyle nefret ettiğiniz bir kelime söyleyin. Mesela benim en nefret ettiğim kelimeyi söyleyeyim, ben başlatayım olayı bugün. Benim eleman vardı, telefonu açar açmaz şöyle, ilk kelimesi, böyle günaydın, işte merhaba, selam, hiçbir şey yok. Arar. Ali neredesin? İlk kelimesi neredesin abi? Artık yani o aradığı zaman böyle nefret ederdim. Biliyorum çünkü neredesin? Almancası iyi, Türkçesi de çok zayıf. Çata pata Türkçe konuşuyor. Burada doğma büyüme. Neredesin? Oğlum dur. Bir selam ver. Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bir de böyle panik. Neredesin? Var mı sizin de böyle gıcık kaptığınız kelimeler? Aleykümselam Cesaret abi. Hayırlı cumalar Viyana FM ailesi. Eyvallah abi. Ahi Bekeray. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. 16. Viyana. Su akar yolunu bulur diyor. 16 çocuk yani su akmış yolunu bulmuş. Nasıl olmuş şimdi yani? Ali abi diyor, bana da atsana, sana zahmet diyor. Ben de öğreneyim diyor. Tamam, ayıpsın Suat, o iş bende. Abi ne kadar meraklısınız ya. BJK Murat, günaydınlar abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. BJK Murat. Fun Shop, Kuellenstrasse 40, 10. Viyana. Hadi bakalım. Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Ya diyor, adamlarda ne kadın var diyor. 16 tane çocuk yapıyor diyor. Biz diyor kaldık. Ya görün işte, ne görün ne kadınlar var. 16 çocuk yapıyorlar ya. Hey yavrum. Viyana FM'den duydum diyor. Dölek dur diyor. İyi bir şey mi kötü bir şey mi Tamer? Dölek dur. Gıcık mı kapıyorsun bu kelime? Dölek dur. Tamer gıcık kapıyormuş dölek dur kelimesine. Çorba günü yapalım yarın saat 8. Hadi bakalım, çorba günü yapsak yarın 8 kim gelir arkadaşlar? Erken saatte herkes erkenden çorbamızı içip içimize gücümüze bakalım. Var mı? Aziz Başkan var, Onur var. Ben de %90 gelirim. Var mı öyle? Var mı baba yiğit? Ben de çorba gününe gelirim. Yasin bu da güzel. Abi en gıcık kaptığım kelime, arıyorlar. Star Rising'i arıyorlarmış. Telefonu abi şeyinizi internette gördük diyorlarmış. Star Rising'i arıyorlarmış, şeyinizi internette gördük. Yasin soruyormuş, neyimizi internette gördünüz? Şeyinizi gördük. Ulan reklamı gördünüz, reklamı şeyiniz derken. Yanlış anlayacaklar. Şeyinizi internette. Şeyinizi internette gördük. Çok iyi. Şeyinizi internette gördün. Neyi gördün? Şeyiniz. Benim nefret ettiğim tek bir kelime var. Bakarız diyor. Ucu bucağı yok. Nefret ediyorum. Bak neye bakıyorsan, trene falan diyesim geliyor. Bakarız, bakarız. Hallederiz, hallederiz. Sen de zor anlarsın bak, beni soran var mı sevdanın? Abi sen bence tatili matili boş ver, senin durum vahim. İyi bir servis çektir kendine diyor. Yavaş yavaş dökülüyorsun. Gözdü, kulaktı derken dökülüyorsun bak diyor. Sonra pickle vermezler sana. Pickle demişken arabamın pickle'ı bitti ya. Dur bugün pickle arayayım da randevu yapayım. İyi hatırlattın Demet valla, pickle deyince. Valla pickle vermezlerse bana yayın falan da yapamam ona göre. Siz bilirsiniz. Artık aranızda para mı toplarsınız, kredi mi çekersiniz, ne yaparsanız yapın. Beni arayanlar da sen yaşıyor muydun diyorlarmış. Yok öldüm, nefes alıyorum. Öldüm nefes alıyorum. Oo Murat abi evi bitirmişsin. BJK Murat abi siyah beyaz ev yapmış adam ya. Valla süper olmuş. Murat abi harbi yapıyorsun bu sporu. Adamın elinden her iş geliyor ya BJK Murat'ın. Maşallah var. Günaydın patron, günaydın müdavimler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Şerife müdüremiz geldi. Hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Şerife. Ne konuda taktik vereceksin? Hiçbir fikrim yok ama olsun. Öğrenmek iyidir diyor hacım. Eyvallah hacım. Öğrenmek her zaman iyidir. Öğrenmenin yaşı yok. Ali neredesin? Stüdyodayım hacım. Stüdyodayım. Buyur gel. Gıcık değil de abi diyor, değişik ve ilginç geliyor. Dölek dur. Burada niye o kullanmamışlar? Ö kullanmışlar. Dölek dur. Dolek dur. Dolek. Benim en nefret ettiğim kelimeleri burada yazamam. Türk erkeklerinin genelde ağzına aldıkları iki kelime diyor. He. Ben tahmin edebiliyorum. Amstetten plakası. Nerede bizim Amstettenliler? Dündar ve Yasin. Onlar da işi zor Türkiye'ye gittiklerinde. Plakaya böyle bant falan çeksinler.
Oo, Kemal gelirim diyor. Bayram gelirim diyor. İpinde bey. Murat abi %98 gelirim diyor. Güzel. Kaç oldu? 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Yine mi? He Turgut, yine. Yine mi? Bazıları yine mi? Bazıları yine mi? Yine mi? Evet, yine Turgut. Yine kardeşim. Orti, sabah sabah uykumu açtın. Ne gıcık adamsın diyor ya. Vallahi sorma ya. Ben de her şeye tamam denmez diyor. Sıkıntı yok diyor. Sıkıntı yok. Tamam. Hallederiz. Tamam. Vallahi Orti, ne yapalım ya. Gıcık oluyoruz sabah sabah. Yapacak bir şey yok. Yok deyince hiç mi yok diyenler de var diyor. Yasin. Bilet var mı kardeşim? Yok abi. Hiç mi yok? Hiç. Hiç. Abi benim gıcık olduğum kelime yok. Çünkü herkesi öyle kabullendim diyor. Allah Allah. Hiçbir kelimeye gıcık olmuyor musun Suat? Sen bana taktik verme. Ben böyle iyiyim sağ ol diyor. Aa, Suat'a bak, önce taktiği özelden yaz dedi. Şimdi diyor ki sen bana taktik maktik verme abi diyor. Beğenmedi benim taktikleri. Beğenmedin ellam. Ahmet Yakup Duman. Ahmet'im niye bugün farklı numaradan yazdın ya? İkinci numaram bu. Günaydınlar, iyi yayınlar abim. Hayırlı cumalar. Telefonum bozuldu. Yine de buradayız diyor. Vay be, adamın dibi. Ahmet, gelince sana çorba ısmarlayacağım. Adam tatilde ve her gün yazıyor, dinliyor. Helal olsun sana. İyi tatillerin olsun. Güzel bir günün olsun. Güzel bir hafta sonun olsun Ahmet. Ev bitti mi diyor. Çok şükür. Valla BJK Murat'ın evi bitti. Çok şükür. Çok şükür. Gonca Hanım'ın en nefret ettiği kelime cümle şeklinde. Bugün akşama ne pişireceksin? Zıkkımın kökü. Akşama zıkkımın kökü var. Menüde. Yasin bir sıra İstanbul'da yaşıyormuş. Sitede oturuyormuş. O dediğin plakanın şehri olan firmada çalışıyordum diyor. Allah Allah. Arabalarımız da o plakadan bir keresinde güvenlikçi telefonla arıyor diyor. Abi biri içeri girmek istiyor. Plakası da bir garip, alayım mı içeri? Çok iyi. Ya bu konuyla ilgili Yasin bir iki tane başına gelen olayı anlattı Konya'da. Ya gül gül yerin dibine girdim. Yok böyle bir şey. Yani Amstetten de oturanların işi sıkıntılı. Konu ne abi diyor. Ürün indiriyorum, duyamadım diyor ya. Konu en gıcık kaptığın kelime. Böyle duyduğunda böyle içinden nefret gelir ya. Mesela hallederiz. Bakarız. Yaparız. Sen de mi? Ne örüyorsun? Olabilir yani. Buna benzer. Duyduğunda nefret ettiğin bir kelime var mı? Ben hep oradayım diyor. Vallahi Murat abi, ondan şüphemiz yok. Hep çorbacıda Murat abi. Melisa diyor ki en nefret ettiğim kelime hallederiz. Hallederiz Melisa. Takma kafana. Hallederiz kızım ya. Hallederiz. No problem. O iş bende. Gülüp eğleneceksek o gün bugün değil mi? Aman abi servisi iyi yaptır diyor. Sen yayın yapmazsan biz nörürük. Sonra sabahın köründe beynimizi kim ütüler? Beynimiz gırışık kalır sonra sen olmayınca diyor. Valla bana iyi bakmanız lazım. Onu bunu bilmem. Bana iyi bakın, yayını gerçekleştireyim. Pickle vermezlerse yayını unutun siz. Emekliye ayrılırım. Öyle mızrağa yaprağa gerek yok. Memleketime giderim. Oh kom keyfim kom. Ne gerek var şimdi? Ne uğraşacağım mızrakla, yaprakla? Oo Kürşat, günaydınlar. Kayseri'den selamlar ve aleyküm selam. Kürşat, iyi tatillerin olsun kardeşim. Adam yaşıyor ya. Yaşıyor vallahi. Yaşıyorsun bu hayatı. Bu da çok gıcık bir kelime. Yaşıyorsun bu hayatı. Gel sen de yaşa. Güneş bile kıskanır. Bir bakışım ortalık alev alır. Göz göze gelen...
yapılması gereken bir şeyi hemen değil de sonra yaparım kelimesi beni çıldırtıyor diyor ya hacım. Değil mi? Basit bir şey, hemen yapabileceği bir şey. Sonra yaparım. Ya niye sonra yapıyorsun? Hemen yapsana arkadaş. Ha, bu şarkıdan sonra yol durumuna bakacağız arkadaşlar. Benden bir tane yok tabii ya. Bir tane daha yok. Nerede olacak? Ortim Ayvalı'ya 2,5 saatim kaldı. Yayını terk etme. Sonra hallederiz diye. Ya Orti. Vallahi saat, yani Türkiye saatiyle 10'a kadar buradayım. Sonrasında terminim var. Mecbur. İbo var. İbo ile devam edersiniz yola. Tatile mi gidiyorsun sen Orti? Hayırdır İstanbul, Ayvalık. Ayvalık da kalabalıktır şimdi ha. Tamam kelimesi. Oo, Şerife müdüremiz tamam kelimesine gıcık kapıyormuş. Niye? Şunu yap, tamam. Bunu getir, tamam. Ya tamam da eğer yapıyorsa sıkıntı yok. Yapmıyorsa sıkıntı Şerife. Mesut abi günaydınlar. Hayırlı cumalar herkese. Güzel yayınlar. Oo, Mesut abi güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. Ya Suat sen nasıl bir insansın ya? Abi yok işte diyor ya, öyle bir kelime takıntılı olduğum yok diyor ya. Herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. O yüzden kafam rahat. Herkesle diyor iyi geçiniyorum diyor. Valla Suat'tan bir tane daha yok dünyada, ona eminim. Bizden vardır bir şekilde ucundan kıyısından benzeyen ama Suat'tan bir tane daha mümkün değil ya. Yoktur. Hiçbir şansımız yok. Dur şu şarkıyı birazcık dinletelim abi. Bir saniye. Evet. Şu mesajları toparlayayım ondan sonra yol durumuna bakalım. Bisikletinle mi geldin? Yok. Uçakla geldi. Kemal'e soruyorlarmış. Bisikletinle mi geldin? Bak ne güzel bir şey aslında Kemal. Bisiklet ve sen ayrı.

0: Amsterdam'daki Doka firması Marmaray tünelini yapmış. 1453 Ağol Ataşehir'i yapmış. Ben baş mühendis. Sene 2012. Oo, Yasin, sende ne yetenekler varmış ya. Biz seni Star Risen diye biliyoruz ama adam mühendis. Bildiğin mühendis abi. Adam Marmaray'ın yapımında çalışmış. Ağol'unda çalışmış. Ataşehir. Vay be, baş mühendis. Vay Yasin. Bene bak bir, Burdur'da çok derler. Bazen gıcık oluyorum diyor Burdurlu Mehmet. Bene bak bir. Bene bak bir. Ege şivesi değil mi? Bana mıydı sahi? Tamer, dölektür. Bizimkiler öyle dediyse öyledir diyor. Bir dölektür. Dedilerse dölektür işte. Benim bile içinden çıkamadığım şiveli sözler var. Anlamadığım, bak onları da yazarız diyor. Binin yana sonra. Binsiz kalırsın diyor. Bin, bin. Oğuzhan günaydınlar kardeşim. Ali abi, Viyana FM ailesi, hayırlı cumalar. Eyvallah Oğuzhan. Intergaz. Kolbe Gazze 70, 23. Viyana. Hayırlı işler. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Günaydınlar. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Ispartalı Ayşe geldi. Hoş geldi. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun Ispartalı Ayşe. Geç kaldım biraz bugün. Hayırlı cumalar başkan, iyi yayınlar. Nedim Soylu geldi. O da Kayseri'den kulak veriyor bize. Vay, Kayseriler hep izinde. Abi Kayserili normal, uyanık yani. İznini mizlini her şeyini yapıyor, ondan sonra bizim gibi çalışacak değil ya. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun Nedim başkan. Hoş geldin. Abi önce şu yol durumuna bir bakalım. Çıkartalım aradan. Bir çıkartalım hadi.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Yani mesajlar oku oku bitecek gibi değil. Yol durumunu verelim de sonrasında rahatlayalım. Arkadaşlar, A23 Süt Ostangent'e an itibariyle rahat. Hafiften bir yoğunluk oluşmuş durumda. Stadlo ile Handeski arasında ama çok abartılacak bir durum söz konusu değil. Yol yoğun ama akıcı görünüyor. A4 havaalanı yolu, havaalanı istikametine doğru Knoten Ertberg'in olduğu bölge biraz yoğun ama akıcı. Çok büyük sıkıntı yok. Genel itibariyle Viyana trafiği şu an çok rahat, çok güzel. Her taraf pırıl pırıl, yemyeşil. İstediğiniz her yere çok rahat, hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şöyle genel bir bakıyorum. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor ya. Ne kadar güzel. Keşke her gün böyle olsa. Muhtemelen öğleden sonra biraz daha yoğun olacaktır. Bu akşam üstü de yoğun olur. Çünkü bu özellikle Oba, Österreich, Steiermark, o bölgedekilerin de Türkiye yoluna çıkmasıyla birlikte hareketlilik bekleniyor. Siz tedbirinizi alın, yine de yola çıkmadan bir yol durumuna bakın. Ne olur ne olmaz. Bizim tavsiyemiz bu yönde. EasyTrack araç takip sistemlerini aracınıza taktırabiliyorsunuz. Çok uygun fiyatlarla, özellikle firma sahipleri. Aylık 10 euro civarı yanlış hatırlamıyorsam, aracınızın tüm hareketlerini saniye saniye takip edebiliyorsunuz. Nerede durdu, nerede kalktı, nerede kaç kilometre hız yaptı vesaire vesaire, her şeyi görebiliyorsunuz. Bunun haricinde de ay sonu Finansamt'ın istediği bu şey var, Fahrtenbuch var, onu. Yani bu nereye gitti, araba ne yaptı, firma arabası ama nerede kullandınız, onu da tek düğmeye basarak alabiliyorsunuz. EasyTrack, detaylı bilgiyi sosyal medya sayfalarımızdan, uygulamamızdan alabilirsiniz. Yok ben bulamadım, göremedim ya da ya ben tembelim, uğraşmak istemiyorum, numarayı gönder derseniz de ben size gönderirim, yardımcı oluruz. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Eğer ki özel araçlarınıza taktırmak istiyorsanız yine çok güzel bir paket var. 299 euro cihaz, montaj, her şey içinde, bir yıl kullanım da içinde. Araçlarınızı garantisini bozmadan, yani garantisi devam ediyor, sıkıntı yok, taktırabiliyorsunuz. Aracınızı olduğu her yerde takip edebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de buradan paylaşmış olalım.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Vallahi güzel müzik dinlemek ve ben yani... Orti, güzel müzik ve ben hiç yan yana gelmiyoruz biliyor musun? Ben sürekli konuşuyorum ya. Yetişmiyor. O kadar çok mesaj var ki bak, okunacak şu anda 2, 4,

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane mesajım var ya. Duydukça sinirlerim kabardı bugün. Bana bakarız, hallederiz, yaparız diyen ilk kişinin ağzına yumruk atacağım. Aman sakin, relax. Hallederiz, relax, relax, relax. Please.

Bayraklar olsa da getirsek be Kemal. Ayın 12'sinden sonra gelecek bayraklar. Vallahi olsa da getirsek. Perdeden kesip bayrak mı yapsam size Kemal? Hiç mi yok? Yok kardeşim. Hiç mi yok? Yok işte ya. Yok diyor. Yok yok. Hiç yok. Değil mi BJK Murat? Hiç yok ya. Hayırlı cumalar Ali abi. Türkiye'ye doğru yola çıktım. Oo, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun diyor. Mehmet Eren, hayırlı yolculukların olsun kardeşim. Sağlıcakla git gel inşallah. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. İstikamet neresi Mehmet? Nerelerdesin şu anda? Hayırlı cumaların olsun bu arada. Perihan Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. A23 Richtung Favoriten Handelske çıkışında diyor. Amcalar ördek avındalar diyor. Devlete para lazım. Yani Weihnacht, pardon, Urlaub paralar ödendi. Şimdi bunun malum arbestosu var, bilmem nesi var. Polis amcalar ceza kaptıracak adam arıyorlar. Anadolu'da şöyle derler. Şivesi kaymış. Yapma ya. Şivesi kaymış. Şeytanımı toprağa sabah 8 akşam 8 telefondayım. Bazıları arıyor. Oo Yasin, sen de mi açarsın telefonları? Ulan diyor, ben ne iş yapıyorum diyor. Tabii açacağım telefonları. Sabah 8 akşam 8 tabii açacak Yasin. Ne yapacak yani? Hep elemanlar açacak değil ya. Tuzla Piri Reis Üniversitesi şantiyesi. Oo Yasin. Adam karizma ya, yemin ediyorum. Yok böyle bir şey. Geziyor abi, yalandan takmış şeyi kafaya, baret diyorlar ya inşaatlarda, takmış bareti yalandan, güneş gözlükleri, eller arkada. Ah, şeflik böyle bir şey işte. Sağlam, selamlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Her şeyin fiyatını soranlara gıcık olurum. Kaça aldın? İyi günlerde kullan demek varken diyor. Vallahi sorma Mustafa Çıkköz, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Değil mi? Sana ne kaç aldıysam aldım ya. Hayırlı olsun, güle güle kullan değil mi? Böyle güzel kelimelerimiz varken. Aba, aba. Geliyor, yumruk geliyor. Geliyor, geliyor. Yani Gürcan abim kahvesiz gelmiyor. Artık Gürcan abi eşittir kahve. Şöyle Gürcan abiye baktığımda top oynarken bile kahve fincanı görüyorum. Şimdi bazı adama bakarsın, dolar euro görürsün. Gürcan abiye bakınca kahve fincanı direkt otomatik. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı ve bereketli cumalarımız olsun. Ürgüp'e, Hanife teyzeye ve Emine bacıma selamlar olsun bizden diyor. Oo, Emine abla Türkiye'ye mi gitti? Lignano'ya Antalya'dan selamlar. Sıla yolunda olan arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Eyvallah Gürcan abi, hayırlı tatiller. Ne zaman dönüş Gürcan abi? Bitiyor tatil değil mi yavaştan? Vay be. Emin abla Türkiye'ye gitmiş. Dün ses soluğu çıkmıyordu Emin ablanın. Sırba gireceğim abi diyor. Oo, hadi bakayım. Macar'dan Sırba giriyor. Erken çıktın o zaman Mehmet. Hayırlı yolculukların olsun kardeşim. Vay vay, Aziz Başkan çorba içecek. Ekürisini bulmuş. Bugün Murat abiyle içiyorlar çorbayı. BJK Murat'la. Perdeleri diktin mi? Hanım istiyor. Çok beğendi abi. Allah Allah. Bizim VNFM perdelerinin resmini gönderdiydim Onur'a. Gruba attıydım daha doğrusu. Yenge beğenmiş, perdeler istiyor. Yok abi, vermem perdeleri. Bunlar özel perde. Kaç para verdim bunlara biliyor musunuz? Ses sistemi, yalıtımlı falan filan yani bunlar. Buradaki stüdyodaki perdelerle 10 tane eve perde alırsınız. O derece pahalı. Göz koymayın, gözünüz çıkar bak. Yapmayın böyle şeyler. Benim en sinir olduğum laf, bilip bilmeden boş boş hayat sana güzel diyorlar.
O lafa deli olurum. Çok bilip... Ha, çok bipli kelime söylerim de neyse diyor. Allah Allah. Raşit'i sinirlendirmeyin bak. Hayat sana güzel be Raşit. Vallahi hayat sana güzel. No keder, no gam. Keşkeleri döksem yoluna. Çarpıyor kalbim. Durmasın asla. Kemal Bey'i ararım diyor. Bir şey sorarım. Tamam ben gelince bakarız der ama bana cevap o an için lazım. Hemen vermesi gerekir. Benim kafa error diyor. Kemal niye öyle yapıyorsun ya? Nesrin Hanım bak şikayetçi bu durumda. Neyse o. Bakarız deme hallederiz deme ya. Cevap versen. Ne diyorsunuz ne diyorsunuz? Bizde ne diyorsun? Gelmeyon mu? Gakkali. Zabah ağardı derik diyor. Vay be Isparta'da öyle diyorlarmış. Bu arada Isparta'da bir haber daha geldi haber merkezimize. Onu da söyleyeyim. Isparta'da 7 yaşındaki bir çocuğun işte dişlerini çekeceklermiş. Anestezi yapmışlar. Abi çocuk diş bakımı sırasında hayatını kaybetmiş. Ya Allah rahmet eylesin. Kendimi buldum yanımda. Normalde rizikosu olmayan bir durummuş ama işte binde bir olan bir olay küçük kızımızın başına denk gelmiş. Mekan cennet olsun. Soralım Kemal, niye sormayalım? Yasin, Ağoğlu şantiyesinde koğuşlarda bitlenme olayı olmuş muydu? Hatırlıyor musun öyle bir şey? Ağoğlu şantiyesinde koğuşlarda işçilerin kaldığı bölümde bitlenme olayı oldu mu? Kemal soruyor. Sevmediğim kelimeler arasında kaç para verdim ben bunlara biliyor musunuz diyor. Cümle olmuş buraya. Kaç para bunlar biliyor musun? Hey yavrum hey, kaç para verdim ben bunlara? Gürcan abilerim tatil cumartesi bitiyor. Vay be. Ne çabuk abi, daha yeni gitmediniz mi? Ne çabuk bitti ya. İyiydi böyle ya diyor. Vallahi Gürcan abi ne güzel iyiydi. Kahve resimleri gönderiyordun bize. Orada oturuyordun, yatıyordun. Ah mis. Rahat rahat bizi dinliyordun bak. Benim en sinir olduğum kelime diyor lan. Lan. Abi nasıl bir şey o lan? Gerçekten çok çirkin bir kelime ya. Hani cümlenin içinde kurarsın, onda sıkıntı yok ama birisine söylerken direkt birisine lan diye çağırmak çok kötü bir şey ya. Gerçekten gıcık bir kelime. Toprağım benim istek parçasını Dursun'a mı söyledin diyor. Ha Dursun. Dursun dedim ya, Dursun. Senin istek parça Dursun. Abi çalarız ya. Daha vaktimiz var.

Birazdan Murat Baran'ın İstek şarkısını dinleteceğim. O arada ben de biraz soluklanacağım, pindirik seçeceğim. Bir kapak sesi göndereyim. Çoktan beri göndermemiştim. Sabaha kadar buradayız diyorsun yani. Yok yok, birazdan gidiyorum vallahi. Öyle bir şey hiç demiyorum Murat Baran. Söz konusu bile olamaz. İş çok bugün, çalışmam lazım, toparlamam lazım. İzne gideceğiz. Tatile gideceğiz. Firmada radyo dinleme yasağına rağmen bugün buradayım. Kemal müdürün ısrarlarına dayanamadım. Tüm şarkılar kardeşime gelsin diyor. Eyvallah Mustafa, hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Radyo yasağı mı olur ya? Nasıl bir yasak bu abi ya? Getirin o patronu bana. Kim o yasağı koyan? Yapılır mı böyle bir şey Mustafa ya? Ortim, Ayvalık'ta güzel yemek nerede yenir? Bizi yönlendirir misin? Valla Ayvalık pek bildiğim yerler değil ya. Orti, oralar benim ilgi alanımın dışında. Arkadaşlar, Ayvalık'ta güzel yemek yenecek bir yer var mı? Tavsiye edebileceğiniz, Ayvalık'a gidenler. Tavsiyelerinizi alalım. Bak şu kapak sesini vereyim şu şarkıyı dinletirken. Bak kapak sesi bir gelsin bak. Duydunuz mu sesi? Tık, kapak sesini verdik. Pindirings.

Gönderiyorum orta. Geliyor. Hazırladım. O iş bende ya. Kim var arabada orta? Saklı Göl varmış bak Ayvalık'ta. Saklı Göl. Abim gelmiş, hoş gelmiş diyor. Aa, Kemal Müdürüm eyvallah. Bak bak bak bak bak Mustafa abi. Kemal Müdürüm sevindi sen gelince ya. Ayvalık'ta güzel yemek yiyeceğim derken ayva yemek de var diyor. Dikkat etsinler. Olabilir. Ayvalık'ta ayva yenir. Mümkün. Hele de o lan kelimesini bir erkek bir bayana söylediyse o kişi çok itici ve kaba gelir bana. Ve o kişiden uzaklaşmama sebep olur diyor Demet. Eyvallah. Gerçekten çok çirkin bir kelime lan. Baksana lan.

Yani bir cümlenin içerisinde ortaya söyleniyor ya bazen bir tepki gösterisi, bir olaya şaşkınlık vesaire vesaire. Orada ulan lan falan hani o kadar şey yapmıyor ama direkt bir insana söylediğin zaman baksana lan, görsene lan vuruyor falan böyle. Çok itici.

Ayvalık'ta tostçu Mesut meşhurmuş bak. Öyle diyor dinleyicimiz. Tostçu Mesut. Çarşının içindeymiş. Ayvalık'ın tostu meşhur zaten biliyorsunuz.

Serpil Hanım günaydınlar. Ali abi, bir insanın böyle alo diye çağırması en kötü kelime bence. Hiç hoşlanmıyorum diyor. Hoş geldin güpgüzel musmutlu bir günün olsun Serpil Hanım. Aynen, çok itici kelimelerden bir tanesi. İnsanın başka bir insana alo, alo diye çağırması. Yani hakaretvari bir kelime ya. Landan hiçbir farkı yok. Alo. Bu arada Mustafa abime kocaman günaydınlar diyor Nesrin Hanım. Bak Mustafa abi, herkes yolunu gözetliyormuş ha. Ali Bey, şimdi siz pazar günü yayına giriyor musunuz diyor. Kemal için yola çıkacağız ya. Size hangi saat uyarsa o saatte çıkalım diyor. Ya siz akşam çıkın pazar günü, ben pazartesi sabah yayındayım. Böyle Sırbistan taraflarında artık dinlersiniz beni. İki saatinizi güzelcene geçiririz. Hem gün, yani böyle gün ağardığı için o sabah uykunuzu da aldırırım size. Alaba, hayırlı cumalar herkese. Hayırlı işler diliyorum. Günün konusuyla ilgili oğlumla bir konu üzerinde tartışırken bana baba çilmal demesi diyor. Çilmal o ne oluyor ya? Baba çilmal. Yarı Almanca, yarı Türkçe. Çilmal. Baba çilmal.

İsmail Uzun, güzel bir günün olsun kardeşim. Hayırlı cumaların olsun. Biraz önce okuduğumuz mesajın sahibi. Mehmet Yıldırım, günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Mehmet. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Güzel haberler alacağım bir gün olsun inşallah. Easy Minimark 12. Viyana. Şşt, baksana. Şşt. Değil mi? Abi ya bu şşt baksana bizim yörede çok meşhur ya. Batı Karadeniz'de şşt baksana şşt şşt. Ama genelde şşt baksana uzakta olanlara kullanılıyor. Tabii artık günümüzde her şey her yerde kullanılıyorlar. Normalde kırsal alanda birisi sizden mesafeliyse, bayağı bir uzaktaysa, normal adıyla çağırdığınızda ulaşamayacağınız için şşt baksana derler. Hani o kadar kötü anlamda düşünmüyorum ama yan yanasınız, göz göze. Aranızda işte yarım metre mesafe var, şşt baksan dediğin zaman o da hakaret vari oluyor tabii. Ya bir de bir kelimeyi nerede nasıl kullandığınız da çok önemli. Çok masum güzel bir kelime bile insanın ses tonuyla hakaretvari bir kelimeye dönüşebiliyor. Böyle de bir durum var. Ama günün konusu, duyduğunuzda gıcık kaptığınız, hiç hoşlanmadığınız hangi kelimeler var? Onları arıyoruz bugün. Şimdi geliyor.

Hadi bakalım, bir de komik bir soru sorayım size. Basit, atıştırmalık aslında. Daha önce sorsaydık daha iyiydi. Olsun, bugün tersten gidelim. Sevgilisinden ayrılan ineğe nasıl teselli verilir? Hadi bakalım. Sevgilisinden ayrılan ineğe nasıl teselli verilir? Gelsin cevaplar. İnek sevgilisinden ayrılmış. Nasıl teselli verirsiniz? Hadi bakalım.

Sevgilisinden ayrılan ineğe nasıl teselli verirsiniz arkadaşlar? Hadi bakalım. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi güzel bir hafta sonu dilerim diyor. Eyvallah abi, hoş geldin, sağ olasın. Kardeş bahale, gıcık kapıyorum diyor. Kardeş bahale, bahale. Buradayım zar. Kardeş bahale. Aleyküm selam Aydın abi, Aydın Barut. Hayırlı mutlu sabahlar, hayırlı cumalar kardeşim. Eyvallah Aydın abi, nerelerdesin? Çok kaytarıyorsun Mısır Aydın abi. Kullanılan yere ve üsluba göre anlamı değişiyor diyor. Aynen öyle. Şşt, bizim orada da var diyor. Şşt, kullanılan yere göre değil mi? Aynen. Arada mesafe varsa şşt, yani o kadar da itici değil ama yan yanayken birisine şşt. Şşt, Murat abi baksana şşt. Şşt, Gürcan abi. Çüş, oha kelimeleri de çok gıcık ama herkes kullanıyor ister istemez diyor. Vallahi ben hiç kullanmıyorum ya. Çüş, oha. Hiç kullanmadığım kelimeler, tarzım değil. Biri telefonla arayınca kendini tanıtmadan kimsin? Karşındakinin adını sormasına gıcık oluyorum ben de diyor. Değil mi Cesaret abi, o da doğru. Arıyorsun, kimsin? Kardeşim yani kim olduğumu soruyorsan niye arıyorsun? Bilmediğin insan niye arıyorsun? Türkiye'de artık hiçbir kelime kullanılmıyor. Satır, silah, bıçak, sopayla saldırıyorlar. Silah şart abi diyor. Vallahi dün bir video izledim, yok böyle bir şey. İnsanlıktan nasibini almamış 4 tane maganda trafikte tartıştıkları bir kişiyi sopalarla nasıl dövdüler? Yok böyle bir şey ya. Vallahi bu tür insanlara yani adam öldürmeye teşebbüsten yargılayıp abi tıkacaksın 30-40 yıl. Hiç acımayacaksın. Ya yok böyle bir şey. Yani o adam ağır yaralanmış ama abi bundan sonra yaşasa bile normal bir hayat süremez ya. Sevgilisinden ayrılan ineği nasıl teselli edersiniz? Benim beklediğim bir cevap var. Bakalım o cevabı kim verecek? O cevabı verene bir tane Pindrinks benden. Hadi bakayım. Patron çıldırdı. Bir tane Pindrinks. Buz gibi. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz bu arada. Mega süpermarketler. Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Mega süpermarketlerde slipi 1.89. Bu fırsatı kaçırmayın. Sadece 1.89. Türkiye'de bile bu fiyat yok. Domatesin kilosu 99 sent. Karpuzun kilosu 99 sent. Kaçırılmayacak fırsatlar. Mega süpermarketlerde. Megalar 2. Viyana'da, 10. Viyana'da, 22. Viyana'da ve 23. Viyana'da. Artsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, Anadeniz'de Türkçe Sağlık Hizmeti, Doktor Mihriban Pelit. E-kartınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz, derdinize derman buluyorsunuz. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Koltuklarda, yemek masalarında, yatak odalarında. Bir sözle aşk ağlayan. Mobilya almadan önce mutlaka Roto'ya uğrayın. Bir bakın. Sonrasında kararınızı verirsiniz. Roto Home'da da yolluklar, halılar, tabak, çanak, bardak, aklınıza gelen, evinizin ihtiyacı olan her şey Türkiye'den bile uygun fiyatlarla Roto Home'da. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home. 11. Viyana, Simmering Abstrasse 99. Şerife Küçük günaydınlar. Canlar günaydın, hayırlı cumalar, bereketli bir günümüz olsun inşallah. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Şerife Küçük. Emine abla günaydın, Ali abi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Emine abla uçmuşsun sen Türkiye'ye ya. Hadi bakalım, iyi tatiller, teyzemize de selamlar, ellerinden öperiz. Kaytarmak yok, kulağımız sende. Yaz sezonu, işler yoğun. Oo Aydın abi, yeter ki iş olsun abi. Önce iş, sonra muhabbet. Pop Pet Shop Ümraniye. İneğe ot veririm diye.
Hasan günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sevgilisinden ayrılan ineği teselli etmek için ot veririm diyor. Mantıklı. Osman günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Öküzün tekiydi zaten diyor, boş verdi. Öyle teselli ediyor. Öküzün tekiydi zaten. Ya ineği teselli etmeye bak, öküzün teki. Boş ver, zaten öküzün tekiydi de ikinci, aynı camın ikincisi. Bayram ve Tamer. Mustafa da diyor ki boş ver, takma kafana, öküz işte karakterinde. Çok iyi. Üzülme, öküzün tekiydi diyor Ömer ortaya. Eyvallah, öküzün tekiydi. İneği teselli ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevgilisinden ayrılmış inek, teselli ediyoruz. Kurban edip kavurma yapıp yiyek diyor. Raşit, konuyu kaybetmek, kaynatmak üstüne yok. Aklı fikri yemekte arkadaş, kaynatma konuyu ya. Sevgilisinden ayrılan ineği nasıl teselli edersiniz? Bir öküz için böğürme diyor. Değmez bir öküz için böğürme bu kadar ya. Ispartalaydı. Vallahi Emine abla uçmuş ya. Kaçırmışım ben. Hangi yere uçtun Emine abla sen? Cesaret abi ne yazdın, sildin, kaçırdım. Ona çok güzel bir gün yaşatırım. Karpuz veririm. Bol bol yesin, sınırsız. Bir de müzik açarım diyor. Eyvallah İsmail Uzun. Viyana FM aç da dinlesin, morali yerine gelsin. Ya boş ver, öküzün tekiydi. Gel sen Viyana FM dinle. Ali Süzen'i dinle. Möğlerim. Valla möğlersen inek sana yazılabilir Onur ya, sıkıntı. Ya sana öküz mü yok derim diye. Bu da iyi. Sana öküz mü yok? Bulurum bir çaresini, belki de kaybolurum, beni boş ver sen. Bir şarap ver diyor. Aç bir şişe ineğe de efkarlansın be. Bir büyük devirsin. Bir büyük derken demlikten bahsediyoruz arkadaşlar. Mübarek cuma günü, yanlış anlaşılmasın yani.

Üzülme, öküz gider boğa gelir. Ya senin ne boğalar istedi de vermedik. Bu öküze kaldın kala kala. O öküz de gitti. Biz boğalara bakalım.

Eskiler yeniler, daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de kalitenin adresi. Şimdi çok komik bir cevap daha var. Bir öküz gider, bir öküz gelir diye. Üzülme, bir öküz gider, bir öküz gelir.

Ya boş ver diyor. Merada düveler seni bekliyor. Bu da çok iyi. Boş ver. Merada düveler seni bekliyor.

Ya sana bütün köyün tosunları kurban olsun derim. Fırtına bir ömür geçse yanımda. Sana zamanında söyledim o öküze varma diye. Ne buldun o öküzde dedim ama dinlemedin diyor. Sana bunu yapanın samanı hep ıslak olsun. Bedduaya bak. Sana bunu yapanın samanı hep ıslak olsun. İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Bir öküz gider, bir öküz gelir. Kalkma, takma kafana. Eyvallah. Aynı cevap veren olmuştu. Tövbe tövbe. Sabah sabah uğraştığınız şeye bak diyor ya. Kendimizi bıraktık diyor. İneğe teselli arıyoruz diyor. İstiyorsan seni de teselli edelim. Derdini söyle, teselli edelim seni. Mustafa ister misin? Teselli etmek bizim işimiz. Aman boş ver, giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ah hey, drak drak drak diyor. Papatyalara söyle, ya sevsin ya sevmesin. Öküz işte, ne bekliyorsun? Bir öküz gider, öbür öküz gelir. Öküz kıtlığı mı var? Ortalıkta öküzden bol ne var derim. Ortalıkta öküzden bol ne var? Sana baktım her anda. Sesli güldüm tosuncuklar. Sana bütün tosuncuklar feda olsun. Var var, yarın çorba var Murat abi. 7-8 kişi geliyorum yazdı ya. Bayağı bir çorbacı varmış. Çorbacılar burada.

Nereye gidelim? Yarın gürbe yapalım ya. Çorbacılar, gürbe yapalım mı yarın? Bak, ineği teselli için çalıyorum bu şarkıyı.

Bak ineği teselli için şarkı çalıyoruz. Olaya bakar mısınız ya? Danayı başka öküzden yaparsın, üzülme. Sen daha elitlere layıksın. Ortalık öküzcükler, öküzcüklerle diyor. Şu ağalın kapısına kilit vurun diyor ya. Ortalık öküzcük kaynıyor. Sana ot verdik. Lanet olsun. Ya cuma günü yapmayın böyle şeyler ya. Lanet manet. Guten Morgen, One Sorgen. Mediamarkt Dilek ve Tuğba'dan hayırlı cumalar. Dilek hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İkiniz de Mediamarkt'ta çalışıyorsunuz. Tuğba da mı Mediamarkt'tan? Giden gitsin, gelen gelsin, boş ver. Ya Dilek görüyor musun? İnek sevgilisinden ayrılmış. Nasıl teselli ederiz? Onu teselli etmeye çalışıyoruz. Ne diyorsun bu konuya? Yok başka çaren. Boş ver, bırak, bırak gitsin, boş ver. Ayrılık zor ama veteriner masrafı daha zor. Sütün kesilmesin, dikkat et kendine derim diye. Eyvallah Aziz Başkan, grupta yazalım o zaman onu. Kesin suç öküzdedir, senin değerini bilemedi. Yayla yayla otlan, sen kafana takma derim diyor Suat. Suat'ı görüyor musunuz? Teselli ederken bile kibar. Öküze öküz bile demiyor. Suç ondadır kesin diyor. Bak bak bak. Ne öküzü kırıyor, ne ineği kırıyor. Yok böyle bir şey ya.

0: yaşarsın. Gavurun boynuzlusu kıymetini bilemedi. Teselliye bak. Gavurun boynuzlusu.
1: Keşke o gece başını ağrısaydı. Danaları var mı acaba? Şimdi onu bilmiyoruz. Teselli ediyoruz ama danaları var mı ki? Yok ya, bugün cuma, bir şarap ver, çalınır mı şimdi ya? Bak Tuğba da orada çalışıyormuş. Güzel. O zaman ne yapıyoruz? İndirim lazım olduğunda ben sizi buluyorum. 50% indirim mi yapıyordunuz? Hadi canım. Ya gerek yoktu ya. Gerek yoktu vallahi. Çok centilmensiniz. Dilek, ne yapıyorsun? Hemen indirttiriyorsun uygulamayı Tuğba'ya da. Hemen anında indirttiriyorsun Viyan FM'e. Ondan sonra mesajı da attırıyorsun. Instagram'da, Facebook'ta beğendiriyorsun. Tam bir Viyan FM'ci yapıyorsun. Öyle yok. Abi beni kim teselli edecek? İnekten daha beter. Allah kurtarsın. Allah yardımcın olsun. Beyin error verdi. Sen de işlemiyor bizim teselliler.

Konu bizim dışımızda öküzün dilinden öküz anlar. İki ayaklıdan ne hayır gördün de dört ayaklıdan medet umdun kızım diyor. Gel bir kahve içelim diyor. Yani öküzün dilinden öküz anlar. İki ayaklının halinden de iki ayaklı anlar. Ne işiniz var sizin ya? Öküz cevap hakkını şöyle kullanırdı. Anası neyse danası da. Danası anasına çekmiş.

Yapma ya. Ya abi diyor, bedava her şey sana. Buyur gel diyor, istediğini al git diyor. Ama diyor tek bir sıkıntı var diyor. Şef diyor, Tuğba diyor. O ne derse o diyor. Allah Allah. Bak şimdi bu hiç olmadı ama ya. Vallahi dilek. Hiç olmadı ama ya. Önce heveslendiriyorsun, gel her şey bedava. Ondan sonra Şef Tuğba. Allah Allah. Bakmakla aşk olsaydı en büyük aşkı trenle öküz yaşardı. Seninki zaten sana değil trene aşıktı. Koca öküz işte diyor. Koca öküz.

Beşiktaş'ta arkadaşlar, Mattersburg'da bugün Beşiktaş'ın maçı var. Saat 17'de. Biraz farklı bir maç bu sefer. İki maç oynayacak aynı gün. 45 dakika değil, 35'er dakikadan iki devre oynanıyor. İki farklı takımla mücadele edecek, haberiniz olsun. İnşallah oradayız. Sevgilisi ineği bıraktıysa ineğin kasaba gitme vakti diyor, gelmiştir diyor. Aba, aba demeydin iyiydi bunu. Vallahi bu en acı cevap oldu ya. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar güzel insan. Eyvallah Resul'üm, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Resul. Ya Resul, inek sevgilisinden ayrılmış, teselli etmeye çalışıyoruz. Var mı bir teselli tavsiyen? Öküz öldü, ortaklık bitti diyor. Öküz öldü, aşk bitti. Belki öküzü kesmeye götürmüşlerdir, o da var. Abi bu öküzler hep aynı. Boşa kürek sallamasın kimse diye. Niye ya? Öküzün iki ayak ıstımlı. İkisi dördü fark etmez diyorsun yani. Yok, bu sefer insan olarak gidiyorum. Basın olarak gitmiyorum. Şimdi basın olarak gidersem benim çocuk, arkadaşlar falan ayrı düşüyoruz. Ben orada tek takılıyorum, onlar tribünde. Bu sefer tribüncülük yapacağım. Bu sefer paramla gidiyorum yani. Her yere basınla gidince zevk almıyorum. Geçen sene 3-4 maça basın tribününe gittim. Yok abi, sıfır zevk ya. Vallahi. Ama basın tribü de güzel oluyor ha. VIP yiyorsun, içiyorsun. Ah mis. Vallahi Raş, tam senlik ha. O işlerden Raşit anlar abi diyor, ben anlamadım. Raşit'in ilacı olsa kendi kafasına sürer. Vay be, saat de gelmiş ha bu arada. Konuyu hemen toparlayalım. Hızlıca toparlayalım. Arkadaşlar, değerli katılımlarınız, cevaplarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Güldük, eğlendik. Beklediğimiz cevap şuydu. Sevgilisinden ayrılan ineğe nasıl teselli verilir? Saman her şeyin ilacıdır. Saman her şeyin ilacıdır. Saman ye, keyfine bak. Beklediğimiz cevap buydu. İnsana teselli verirken zaman her şeyin ilacı, ineğe teselli verirken saman her şeyin ilacı.

0: Vay be, 2 saat su gibi akıp geçti, ne çabuk bitti. Bugün de yayının sonuna geldik.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.

0: Hadi bakalım yavaştan emojileri göndermeye başlayın. Gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Bir şımartın bizi böyle ya. Vallahi bir şımartın bakalım nasıl şımartacaksınız. Ekip arkadaşlar da görüyorlar WhatsApp'takileri. Şöyle bir şımartın bizi ya. Emoji yağmuruna tutun. Dolu yağar gibi emoji yağsın. Hadi bakalım. Fünften o, fünften. Nach Freitag gebet. Cuma'dan sonra.
1: Abi, maça benle Onur abi de gelsek. Ama Onur abi Fenerbahçe formasıyla, ben de Galatasaray formasıyla stada girsek. Orada bize kimse salça olmaz değil mi? Bize sahip çıkarsın.
0: Gelin gençler, Koca gelin.
1: Yani FM sahibisin sonuçta. Bizi kollarının altına alacak mı?
0: Alacağım alacağım, gelin rahat olun, sıkıntı yok. Yurt dışında hepimiz tek yüreğiz her zaman. Hiç sıkıntı yok. Gönder gönder gelsin. Emoji yağmuru bekliyoruz, emoji. Gönderin bakalım neler göndereceksiniz. İçimde kalmasın, hazırladıydım bu şarkıyı da biraz dinleteyim. Çok güldüm, çok güzel bir yayın oldu. Teşekkürler diyor Aynur Demircan. Ne mutlu bizlere, sizleri güldürebildiysek.

Feriha Hanım çok teşekkürler. Onur teşekkürler kardeşim. Kemal Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolun açık olsun inşallah. Pazartesi günü yolda denk geleceğiz seninle. 2 saat yolculukta eşlik edeceğiz Kemal Müdürümüze. Nesrin Hanım çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Gönder gönder gelsin. Kamera Hanım çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Sadık eyvallah kardeşim. İyi hafta sonların olsun. Şerife Müdürem çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık patron diyor. Demo ablam kurban olsun içimden geldi diyor. Demo ablam kurban olsun içimden geldi. Aa, Şerife Müdürüme bak sen. Müdüremiz. Hazırlamıştım zaten Demet. Hazırdı. Sesine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Resul eyvallah kardeşim. Sevda Hanım günaydınlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Rota Sevda. Cevat eyvallah. Güzel bir hafta sonun olsun. Bayram eyvallah. Emin abla çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Tamer eyvallah. Möğleyerek uğurluyor bizi. Gel gül, gel şirin sözlüm, gel ferman eyle beratım. Ayten Hanım çok teşekkürler. Gel şirin sözlüm, ey sevgili ben. Kemal eyvallah kardeşim. Aydın abi, Aydın Barut eyvallah abi. Mustafa Çıkköz eyvallah abi sağ olasın. Adam radyo yasak ama yine de dinledi, mesajını da gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Viyana'dan bizlere kulak verenler, Viyana ve yakınlarından yarın has adamlar olarak çorba içeceğiz. Katılmak isteyenler şimdiden elini kaldırsın, konumu atacağım. Çorba sabahı yapacağız. Ben de sana kurban Şerifem, güzel müdüremiz diyor. Eyvallah Demet. İsmail Koçer eyvallah kardeşim. Güzel bir hafta sonun olsun. Kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınız kabul olsun inşallah. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Değerli mesajlarınız için, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Dün de söylemiştim, yine söylüyorum. Bu yayın canlı canlı gerçekleşiyor. İnteraktif bir yayın. İnsanlık hali. Bazen dilimiz sürçüyor. Bazen yanlış konuşabiliyoruz. Yanlış telaffuz edebiliyoruz. Bazen mesajları görmeyebiliyoruz. Bazen geç okuyabiliyoruz. Hakkınızı helal edin. Sizlerin katılımıyla, sizlerin mesajlarıyla bu yayınlar güzelleşiyor. Burdurlu Mehmet çok teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim. Pazartesi günü Allah sağlık sıhhat nasip ederse aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi tatilleriniz olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar Avrupa. Herkese kocaman bir günaydın. Ali Süzen'e teşekkürler, güzel bir yayındı. Aynı güzelliklerin devamını diliyoruz. Ne güzel bir şarkıyla başladık ya.

Ya sen isteyeceğin de vermeyecekler. Şaka mı ya? Eskiden öyle bir olay var mıydı ya? Çok istediler, vermedi falan. Şu an öyle bir sorun yok herhalde, değil mi arkadaşlar? İsteyen yok şu anda.

0: için.
1: Ben gelmeden şu mesajlar geliyor ya, nasıl hoşuma gidiyor. Oy, oy, oy. Başımı dön. Almanya'nın Essen bölgesinden Derya ilk mesajı atan Almanya. Dürüyordum. Hoş geldin Derya'cığım. İbo'cum hoş geldin. Sen de hoş geldin. Yine Almanya'nın Stuttgart bölgesinden Southside Piercing. Nuray ablacığım hoş geldin Stuttgart. Guten Morgen İbo. Allah'ım ne güzel mesajlar. Almanya'dan yine Frankfurt'tan sevgili Deniz. Bugün Almanya niye bayağı bir şov yapıyor. Viyana nerede Viyana? Avusturya burada mı? Uyuyor mu? Avusturya ses ver. Bak Almanya. İlk mesajı onlar yolladı. Hollanda'dan sevgili Bekir hoş geldin kardeşim. Damla diyor ki günaydın İbo'm nasılsın? Hoş geldin. Bize oynattın ya demiş. Öyle biraz dedim bir güzel başlayalım.
0: Şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi yollarda şarkılar.
1: Ege'de aşk yaşayanlara gelsin şarkı. Günaydın kanka. Guten Morgen. Murat Erdatlı. Hayırlı cumalar. Canikom demiş ya. Kral seviliyorsun ya. Murat abi bugün haftanın son burç yorumları gelsin mi? Arkadaşlar hafta sonunu güzel geçirin. Siz bana burçlarınızı yazın. Murat abi birazdan yorumlasın. Müsait olursa. Kim? Murat abi koçları yorumla ya.
0: Ne kadar gam keder varsa bırak yerinde kalsın.
1: Keyifli yayınlar. Guten Morgen diyor. Günaydın İbo. Kamercim nasılsın benim Casper'ım? Hayaletim benim. Nasılsın güzelim? Bugün değil.

Ne? Ayın 23'ünde Kuşadası'nda mıyım? Yok canım. Şaka yapmıyorum. Gerçekten Kuşadası'ndayım. Ya bir tane iş aldım böyle. Kız bu Kamer var ya, yemin ederim çok bereketli bir kadın ha. Beni çağırdı, tamam, dedi ki işte İbo istiyorsan işte Kuşadası'na falan geçeceğiz. Abi dedim, ne işim var benim Kuşadası'nda bu sıcakta? Harbiden Kuşadası'nda bir AVM beni davet etti ve gideceğim. Ha, şaka mı? Değil işte, gerçek. Ama 23'ünde değil. Kızım çok bereketlisin ha. Yandan yandan yandan yandanmış. Masamızı... İbocuğum dün beni istemeye geldiler demiş. Karşısına... Aa, Aysun'cum verdiler mi? Zaten annem baban şikayetçiydi senden bir an önce. Çok fazla uzatmayın, hemen Eylül'de bir düğün yapıştır geç. Hiç uğraşma. Bu sıcakta bir de Allah mutlu etsin, şaka bir yana, iyi ki varsın. Gülüp eğleneceksin. Onçimiz oy oy oy günaydın demiş Tülay'cığım. Sen de hoş geldin dövmeli Tülay. Ege'ye gitmeyelim. Tülay abla kaç yaşında, kaç tane dövmesi var diyen Hasan'a da günaydın. Hem abla diyor hem dövmelerini merak ediyor. Oğlum senin işin gücün yok mu sava sava radyoda? Abi Tülay ablanın kaç dövmesi var? Kaç yaşında? Sana gelmez güzelim. Tülay ablanın başı bağlı. Çocuk sabah yürüyüşüne çıkmış ya. Yağmur diyor ki ya İbo çok hoşuma gidiyor sohbet makara ya. Ne yapayım güzelim ya. Sesini duydum, daha da iyi oldum diyor. Teşekkürler. O zaman Kamer'cim, madem iyi olduysam. Kamer, Kuşadası'nda nasıl ortam? Kimlerle gidiyorsun Kuşadası'na? Ya bizim kıymetlimizsiniz ya. Ben sizi çok seviyorum. Herkese de buradan böyle takılıyorum bazen. Nazımı çekenlere de teşekkürler. Günaydın. Guten Morgen. Doldum taştım gök gürültülü yağmur. Acaba koçları neler bekliyor? Suçları bölüşüp kendi kendine. Koçların en çok hangi burç özelliği? Sinem diyor ki ben de bir koç kadınıyım. Selam kanka diyen bir dinleyicimiz var. Mahmut Akçagöz, hoş geldin Mahmut. Ya dün bir tane arkadaşım saçma sapan şeyler. Abi kıskanıyorum, her yere gidiyorsun, benim bu kadar param var, senin kadar eğlenmiyorum, bir de bizi eziyor. Oğlum senin paramla döverim ben. Vallahi bunlar kendileri başkasının böyle şeyini görmedikleri zaman. Arkadaşlar bu şımarık arkadaşımın haddini bildirdim dün. Aa, bir de şey yani gerçekten enteresan bir yapılara sahip. Kimin ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden bana yazmıştı açık açık. Ya işte benim çok param var ama senin kadar gezemiyorum falan. Hasetliğe baksana, kıskanç bencil. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum senin mal beyanını mı soruyoruz? Gezmeyi bilmiyorsan biz ne yapalım? Parayı nerede harcadığın belli zaten. Birazdan aslanlar iyi dinlesin demiş. Oo, Murat abi direkt aslanları kükretecek vallahi. Abi koçlara gel, koçlara. Koç ve yengeç. Benim kadar canı yanıyor mu? Aradım kapalı, evde de yoktu. Acaba geceleri geziyor mu? Bir ihtimalin peşine. Kız kardeşimin yanına gidiyoruz çocuklarla demiş. Oh ne kadar güzel. Aile saadeti tadını çıkartın vallahi. Harcadım hepsini, kalbimin artık ayrılık o kadar ediyor mu? Kanka günaydın. Bu nasıl güzel bir gün. Allah'ım bu giriş müziklerine bayıldım diyor. Ya ne kadar güzel. Beğenin. Ne kadar çok mutlu oluyorum. Kemal Ünal hoş geldin paşam. Malkara Keşan hoş geldin Kemal paşam. Malkara Keşan hoş geldin Murat Erdatlı paşam. Malkara Keşan hoş geldin Ertuğrul paşam. Kamer koç kadınlarının bir enerjisi var. Bakalım o sende var mı? Bir koçla tanıştım. Harbi
Gerçekten inanılmaz güzel enerjisi var. Ama kamerada o enerjiyi göremedik ya. Çok çalışıyor kadıncağız, yoruluyor ya. Uğur hoş geldin kardeşim, nasılsın? İbocuğum ben de çok seviyorum ya, bazı şarkılarda oynamak istiyorum demiş. Su neden çok güzel Ecep demiş.

Pindirinksleri içtik mi bugün? Gelsin Pindirinksler. Lık lık lık lık lık lık lık. Pindirinksleri lıkır diyoruz. Hadi bakalım hep beraber. Bir sağ, bir sağ, bir sağ, bir sağ. Çüzmüş, çüzmüş, çüzmüş. Aa, yakma öyle bir şarkı ya.

ablam geceleri saymasan 25. Delikanlım demiş. Ya Tülay sen de var. Gözlerim. Dur şimdi çocuğu başımıza salma. Enerji desen full dağıtıyorum demiş. Dövmeli Tülay geceleri saymasan ablan 25 yaşında diyor. Kızım dur sabah sabah çocuğu başımıza salma ya sen de. Biz uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Tülay ablam kaç yaşında, kaç tane dövmesi var? Ablan kurban olsun sana. Ablasının gülü. Sen de oyun parkına git güzelim. Günaydın İbocuğum, çok seviyorum seni ya. Bak yine bizi mutlu ettin demiş. Vallahi ben sizi mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Ayten hoş geldin İstanbul Yenibosna.

Artı 43 660 130 19 79. Murat abi, koçları bir anlatsana ya. Koçların en çok anlaştığı burcu söyle ve koçları Temmuz ayında neler bekliyor? İbocuğum, ben de Kuşadası'na gidiyorum demiş. Aa, herkes Kuşadası'nda mı ya? Ama ben bir Ala'ya falan uğrayacağım, Dikili'ye uğrayacağım. İzmir'de çok işim var. Dövmeli Tülay harika bir selfie yollamış. Bakalım kaç dövmesi var. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 18, 20. Kızım çok güzel görünüyorsun ha. Saçlar yapılı. Sen makyajını temizlemeden mi uyuyorsun? Bu ne güzellik kız sabah sabah. Gerçi cildinde hiç makyaj da yok. Bu arada selfiler geliyor. Bir selfie de alabilir miyiz bugün herkesten? Kamercim senden de alalım. Bugün bir yüz analizi yapıyorum. Bakalım yaza hazır mısınız? Şöyle bir yüz analizi yapalım. Dövmeli Tülay yine beyaz bir kombin yapmış. Muhteşem görünüyorsun. Tülay bir tane daha atsana ya. Kamer dağıtsın şu anda. Murat abi sen de at. Kemal'cim sen de at kankacığım. Koçlar diyor ikinci burç biraz beklesin diyor Kamer. Abi be arayı alamaz mısın bir anne? Sibel diyor ki hadi beni de yorumla demiş. İbocuğum ben de koç burcuyum. Ne kadar çok koç oldu. Sibel koç. Koç burcu. Sevgili Kamer koç burcu. Aslanları yorumlayacağım ama diyor Murat abi. Israrlı aslan. Allah Allah. Bir sağ bir sala bir sağ bir sağ. Yandan yandan maşallah. Haydi bakalım, oynamayanın telefonunun ekran koruyucusu kırılsın, olur mu?

0: Hazır mıyız? Hoppa! Yanlar maşallah. Tam tatil modunu hazırlıyorum size bakın.
1: Allah!
0: Ne güzel, iş yok güç yok. Türkiye'ye gelenler hoş geldiniz.

0: Antalya'da Kadınlar Matinesi'nde buluşacağız. Antalya. %80'i Rus arkadaşlarımız ve Ukraynalı arkadaşlarımız da %20 de teknede buluşuyoruz. Teknede Kadınlar Matinesi yapıyoruz. Antalya.
1: Ne sürdün gözüne?
0: Allah Allah İbo'cum yapma öyle şeyler. Nine İbo, Nine İbo sen bu çocuk var ya ayrıldıktan sonra yolunu. Boşandıktan sonra hep Kadınlar Matinesi'nde ne? Dikkat ettim de hakikaten şimdi 5 yıl boyunca böyle bir şey hayatım oldu işte. Toplamda işte sevgili ve evlilik hayatım. Ayrıldıktan sonra abi hep Kadınlar Matinesi'nden iş geldi ya. Nine İbo, bir de Antalya. Allah Allah, ekmek parası ya, vallahi ekmek. Ya Tülay, Allah'ını seviyorsan var ya, tam bugün modun çok iyi ya. Tam oğlak kadını ya. Abi süpersin ya, yerim seni demiş. Ye beni. Allah Allah. Dövmeli Tülay'dan harika bir selfie. Günü harika bir enerji var. Bak dövmelerine bak, bak şunu kız. Tam da bir yazlık kombin giymiş. Seni gidi seni. Hazır mıyız? Hoppa. İbo'cum kaç tane pindirinks içtim bugün? Vallahi bugün çok içtim ya. Pindirinksiz gün olmaz.

yavrum gülen. Hazır mısın Antalya? 22 Temmuz Antalya. İbrahim Elden Antalya'da Kadınlar Matinesi'nde. Ses ver Antalya. Lara burada mıyız?

Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerim çok merak etti. 20 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'taki dinleyicilerimizle. Çok anlamlı bir gün biliyorsunuz Kıbrıs için. 20 Temmuz.

İbrahim Elden 20 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'ta, 22 Temmuz Çarşamba Antalya, 24 Temmuz İzmir.

0: Yunanistan'daki dinleyicilerimize kocaman da bir günaydın diyelim. Atina'da 23-25 Ağustos'ta Atina'dayım. Atina'yı sormuşsunuz. Genellikle hep niye Gümülcine'ye gidiyorsun İbo? Kavala'ya gidiyorsun, Selanik'e gidiyorsun. Bizim buralara niye uğramıyoruz? Atina, 23 Ağustos'ta beraberiz. Çok teşekkürler. Radyonun WhatsApp'ına da yazmışsınız. Instagram'dan da yazdınız. Atina'da sevgili Theodora, çok teşekkürler davetin için. Bir gün kalacağım Theodora. Yazmışsın. Turgay'la beraber geliyoruz. Benim çok sevdiğim, çok kıymetli bir ailenin düğününe geliyorum vallahi. Orada sunuculuk yapacağım. 23-25 Ağustos'ta Atina'dayım. Ah be İbocum be. Bu G kasanın parasını çıkartmam lazım abi. Çok para harcadım bu G kasaya. Evet, Hollanda'dan sevgili Papatya, teşekkürler. Ayşe günaydın, nasılsın?
1: Günaydınlar İbo. Sabah enerjimiz, hoş geldin. Hollanda'da bu hafta hiç kimse kalmadı. Şu an mahallem bomboş. Herkes arabasının üstüne bagajını koymuyor bu hafta. Hiç kimse kalmadı. Şu an mahallem bomboş. Herkes arabasının üstüne bagajını koymuş. Herkes izine gidiyor. Ben buradayım. 3 hafta bekçilik yapacağım.
0: Olsun, sen de gidersin ya Ayşe. Günün güzel geçsin. Dövmeli Tülay kadar güzel olmasa da bir selfie de ben yollayayım demiş Tuğba. Oo, sen başarılı. Dövmeli Tülay kadar dövmem olmasa da benim de var demiş. Teşekkürler, harika görünüyorsunuz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi tatil modundasınız. Nazar değmesin, hak ettiniz ya. Çok zorlu bir kış geçirdik hepimiz. Biraz güneşlenelim, ayaklarınızı uzatın. Eminim dünya umurunuzda olmasın. Valla kafanıza göre takılın ya. Her şeyi kafaya tak tak tak ve isteyin. Kemal yine gözlükleriyle harikalar yaratıyor. Saçlar şekil, yanımdan çekil. Kemal baba hoş geldin. Yine tarsın kral. Senin kadar olmasa da az bir yakışıklılığımız var demiş. Yok be canım. Ben yakışıklı olduğumu iddia etmiyorum ya. Murat abi yine efsanesin be, gözlükler şekil. Araba, valla bir şey söyleyeyim mi, Murat abinin enerjisi çok iyi ya. Erdat da hadi koçlarla başlayalım, aslan ve koçlar bekliyor. Emin ablam geldi, Erdat abla Türkiye'deymişsin. Hoş geldin, nasılsın? Emin abla klima var mı orada? Oo, kamer kız, bu ne güzellik, nazar değmesin, gözlükler, saç, tarz, kombin, bayıldım. Tam koç kadını ya. Ne, Kuşadası'na mı gidiyoruz? Yok canım. Kaç gün Kuşadası'ndasınız kamer? Kamer, bana kahve çekirdeklerini Kuşadası'ndan alırım ben, sıkıntı yok. Mötnik'ten trenle beraber gidersiniz artık. Sarhoş, hiç... Kahve çekirdeğim bitmiş ya, tüy ya. Nuray ablam bana getirir ya. İyi ki Southside Pisik Nuray ablam var. Bir can var. Onlar hep tazeliyorlar kahve çekirdeklerimi. Evet, şöyle koçlarla bir başlayalım. Murat abi şöyle bir bizi şımart ya.
2: Gün yoğun, istek üzerine koçlarda kaldık. Yani koçları yapmadık. Bugün koçlardayız. Evet, koçlar önce koşar, sonra sorar. Nereye gidiyoruz diye. Koçun sabrıyla oynarsan bir toslaması yeterli. Koçlar eğlenceyi duyarsa freni yoktur. Sadece gaza basar. Koçların sinirleri 5 dakika. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eğlenirler. Koçlar her konuda ben hallederim derler. Sonra neyi diye yolda düşünürler. Yani koçlar yüksek enerji, cesur, dobro kişiliktir. Bekletilmeyi hiç sevmezler. Koçların anlaştığı burçlar yay, aslan, ikizler ve kova.
0: yavru tabi.
2: Gün yoğun istek üzerine koçlarda kal.
0: Çok iyisin ya. Ama koçları çok iyi anlattı ya. Yapma bunu Erdatlı. Erdatlı attı 5 oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün çok önemli bir konuğumuz olacak. Ramiz Özbay. Ramiz Özbay çok değerli bir yapımcı. Saat Türkiye saatiyle 11.45'te burada olacak. Biraz Hollywood'u konuşacağız. Biraz yeni şarkısı. Önceliğimiz yeni şarkısı. Melisa ile muhteşem bir düet. Abi çok iyisin ya. Vallahi çok iyisin ya. Ramiz Özbay. 11.45'te Türkiye saatiyle burada. Ya ben bugün biraz tarzı değiştirdim. Çünkü bu hafta hep cool şarkılar çaldım. Kurumsal şarkı. Bugün dedim biraz relax takılalım ya. Numarasının sonu 01 ile biten dinleyicimizin ismi yok. Bir isim alabilir miyiz arkadaşlar? Kaydetsin sizi.

İbo'cum Tuğba ben. Herkese çok selam. Bir selfie de benden gelsin demiş. Omuzundaki örümcek şey mi kız o? Dur bakayım büyüteyim biraz. Abi kırkından sonra artık yakın gözlüğe geç. Oo çok iyi ya. Dövmesine baktım da çok iyi dedim dövmeye. Yazın da güzel duruyor be. Çok dertli bu ya. Biraz hareketlenelim. Hazır mıyız? Allah Allah. Hey hey hey hey. Çok iyisin ya. Bizim memlekete gel İbo'cum, sana çok güzel gözleme yaparız, katmer yaparız. Annem çok başarılı bu konuda demiş Tuğba. Gelirim canım, memleket Kayseri. Geliyoruz, Kayseri bizim canımız ya.

Hello İbo, kocaman selamlar demiş. İsim alabilir miyiz ya? Numarasının sonu 01 ile biten dinleyicimiz isim. Valla Salzburg demişsin, hangi bölgedesin? Tabii ki bom feda olsun demiş ya. Nuray ablam çok teşekkürler. Bak senin kankin yürüyüşteymiş sabah sabah. Bircan sabah yürüyüşünde. Sabah yürüyüşü gerçek yürüyüş yani arkadaş. Sabah sporunda. İki tür yürüyüş var. Oo, süper yorumladı Murat abi ya. Gerçekten koçları bu kadar mı, beni bu kadar mı iyi anlatır demiş. Yüz analizi istiyoruz İbocum demiş. Hadi bakayım sana şöyle kamer yüz analizi. Vallahi bir kere bir nazar boncuğu al kendine. Onu o cebine bir koy şu nazar boncuğunu. Tatile gitmeden bir nazar boncuğun güzelim cebinde kalsın. En çok anlaştığın burç bak kovalarmış. O yüzden kovalarla iyi geçin. Haftanın yorgunluğunu 23'üne kadar atacaksın. Yüz analizine bakıyoruz. Yine çok doğal bir güzellik. Burun yapısı, çene yapısı, kulak, kaş kısım. Vallahi bir şey diyemiyorum. Hemen bir beyaz kombin de güzel olmuş ama. Neymiş tişörtünün markası? Oo. Bana da bu markadan alsana lütfen. Benim kocam koç ve özellikle çok güzel anlattı demiş koçları Murat abi. Ah ne kadar güzel. Murat abi anlatır ya. Murat abi. Ayşe. Allah Allah. Viyana'da İbrahim Elden rüzgar esiyormuş şu anda, yollarda dinleyenler var.

Bugün şarkıların tarzını biraz değiştirdim. Hafta sonuna size iyi hazırlayayım ama çok keyfiniz yerinde bakıyorum. Şarkılar harika diyen Ayşe. Çok teşekkürler Hollanda. İbo'cum ben Hacer yolda var ya oynaya oynaya gidiyoruz. Bu şarkıları özledik ya demiş. Ya ben anladım çünkü. Ben bir hafta şimdi pop çaldım, slow çaldım, yabancı, jazz, blue. Nine İbo. Biz bunları daha çok seviyoruz diyorsunuz. Benden size güzel bir liste olsun. Buyurun. Ben sizin ne istediğinizi tam olarak biliyorum arkadaşlar.

Sabah yürüyüşünde olan Anka Premium Event Bircan için de güzel bir şarkı. Bircan, ne güzel manzara o ya. Abi şu Stuttgart'ta ne kadar güzel yerler var ya.

Kübra Düsseldorf, günaydın İmo'cum. En güzel şarkıları bana darma edersen çok sevinirim. Bir kez daha gel Düsseldorf, seni çok özledi diyor. Oo. Acaba ben Düsseldorf'ta çok mu sevildim? Acaba Dortmund beni çok mu sevdi o bölge? Gerçekten çok sevilmişim ya. Baksanıza beni özlüyor musunuz yani? Ama ben de özlenecek bir insanım ya. Allah Allah. Şenol abi, İtalya nasıl geçti Şenol abi? Günaydın kardeşim, hayırlı cumalar. İyi çalışmalar diliyorum demiş. Döndünüz mü İtalya'dan?

11'e kadar böyle. Avrupa'da 10'a kadar böyle. Lütfen. Kıbrıs'ta 97.0. Yunanistan 106.9. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya hazır mıyız? Kanada, Toronto 100.7.

0: Çok güzel. Peki. Kıymetli dinleyenlerimiz. Tamam, çok oynadık vallahi, hopladık zıpladık. Şimdi normal akışa dönelim. Şöyle dedim bir 45 dakika. Sizi bir moda sokayım. 40-45 dakika güzel oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen, biliyorsunuz Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da yeni şubeye gidenlere teşekkürler. Birkaç şube daha geliyor.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere.
0: Hazır mısın Kamer? Kamer tatilin hazırlıklarını bile yapmış ya. Kaçarsın, tam bir koç burcuyum diyor.
1: Kaçarsın, sen olmadık yere.
0: Acaba trende kaybolmalı mıyım?

0: Allah Allah. Yapıştır yuraları bacım. Tatil modundayız Beybo. Ama çok güzel, radyoda şarkılar çalıyor. Biz de arabada dinliyoruz demişler. Pindrinks de içtim, keyfim yerinde demiş. Ne kadar güzel. Polonya'ya gelin demiş. Beklerim Sevcan Hanım Polonya'dan. Günaydın Polonya. Neresinden? Polonya'ya iki kez geldim ya. Çok güzel ya.
1: Gel senle şöyle bir
0: Ege'ye gitmeyelim mi? Söyle. Şarkı daha güzel. Yağmur diyor ki Asena ablamla beraber dinliyorum. Sinem'in selamı var demiş. Teşekkürler. Kubbettin abi Viyana'dan. İyi sabahlar. Biz de çalışıyoruz. Kasaptayız demiş. Son iki gündür pek iyi geçmiyor be kardeşim demiş.
1: Halimi, bugün tadım kaçık, gözümde...
0: Günleri diyor mecburi dolduruyoruz. Allah Allah, niye geçmiyor? Şenol abicim söyle canım. Ben siz ne kadar keyifli geçebilir ki ya. Ben olsaydım şimdi gezerdik bütün Viyana'ya, sonra trene binerdik. Ben kaybolurdum Mötting'de. Öf ya, trende kaybolmak istiyorum vallahi ya. Hiç bilmediğim bir durakta inmek istiyorum. Sonra gerçekten sevdiğim bir arkadaşımın beni bulmasını bekliyorum. Ne kadar değişik duygularım var ya. Arkadaşlar düşünsenize, ben Viyana'dan bir trene biniyorum. Bilmediğim bir hat yani, hiç alakasız, bilmiyorum. Yani.
1: Oyalanma, söyle.
0: İnternetim yok, telefonum yok.
1: Bensiz oralar.
0: Vay limine, kayboldum abi. Pasaportum yok. Niğde'ye gel demiş. Niğde bu sıcakta. Şimdi tatil planları arasında Niğde'de olanlar var. Ne kadar güzel. Kayseri var. Kuşadası var. Trabzon. Bekleriz Trabzon'daki dostlarımıza selam demiş. Of'a gidiyorum İbocuğum. Gel yaylaya çıkartırım seni demiş. Hangi köydensin?
1: Başımda bir bela.
0: Sen köyünü yaz bakayım. Kütahya'ya gelin demiş. Bekleriz. Aha, Stuttgart'tan sana bir selfie yolluyoruz İbocuğum demiş. Oo, güzelmiş ya. Nuray abladan harika bir fotoğraf. Gerçekten o da sevimli patileri böyle sularını ve mamalarını veriyor ve sularını yeniliyor. Hava çok sıcak ya, içilebilir hale getiriyor. Ne kadar güzel bir duygu ya.
1: Bensiz oralarda küstüm sana biraz kalp.
0: Türkiye saatiyle 11.45'te Ramiz Özbay ve Melisa'nın yepyeni düetini konuşacağız. Dün geceyi konuşacağız. Çok iyi şarkı ama ya. Türkiye radyoları ve Avrupa radyolarında ortak yayında olacak. Tabii önce Avrupa radyoları, pazartesi itibariyle de Türkiye radyolarında da bol bol duyacaksınız. Bugün şarkının servisinin bittiğinde söylemekte fayda var. Ramiz Özbay. Instagram'dan da göz atın lütfen.

Kıymetli dinleyenlerimiz, gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bu arada sevgili Şenol abimizin acısını da paylaşıyoruz. Kıymetli Şenol abimiz bir acı kayıp haberi aldı. Babaannesini kaybetti. Mekanı cennet olsun. Babaannemize, sevgili Esin ablamıza o başsağlığı dileklerimizi iletelim. Çünkü biz burada güçlü bir aileyiz. Biz sizin iyi gün dostu değiliz yani. Her zaman dostuz, arkadaşız. O yüzden bu radyoda böyle güzel bir aile olduğumuz için acılarımızı paylaşacağız, hüzünlerimizi paylaşacağız, gülüşlerimizi paylaşacağız, derdimizi paylaşacağız. O yüzden Şenol abimize başsağlığı dileklerimizi iletelim. Babaannesinin acı kaybını da, mekanı cennet olsun inşallah, sevgili Şenol abimiz Esin ablamıza da bir başsağlığı dilemek istedim. Kıymetli dinleyenlerimiz, mesajlarla devam ediyoruz. Kübra teşekkürler, bu şarkıyı sevmiş, bir daha dinlemek istedim. Diyor ki İbo, bir şarkı çaldın radyoda. Hakan Peker'in kardeşi, ismini bilmiyorum, ne, Zafer Peker. Teşekkürler, dinletelim mi? Bu şarkı iki gündür dilimde demiş. Çok da hoşuma gitti. Acaba bu şarkıyı kim için armağan ettin Kübra?

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin dört bir yanı bizleri dinleyen, dinleten herkese teşekkürler. Ragıp aldı, mobilya ustasıyım, sana da selam demiş. Çok teşekkürler. İbocuğum, çok seviyorum seni ve dinleyicilerimize de çok selam. Şenol kardeşimizin başı sağ olsun dileklerini ileten kıymetli Dövmeli Tülay, Allah rahmet eylesin demiş. Babaannesi için başsağlığı dileklerini de iletmiş. Ne kadar güzel, çünkü biz aileyiz. Numarası olanlar zaten Şenol abi birebir de arayabilirler. Böyle günlerde sevdiklerimizin yanında olalım. Hayat her zaman lay lay lom diye geçmiyor. Hüzünlü anımız olacak, mutlu anımız olacak. Teşekkürler sevgili Şenay. Muhammed diyor ki, abi Viyana'ya inanılmaz bir enerji geldi bugün demiş. Tatil programımız iptal oldu. 3 hafta daha İstanbul'dayım demiş. Kübra, tabii ki şarkının bir tek sahibi var demiş. İbocuğum, bil bakalım kim diyor. Kızım, heyecan yaratma bu.

ama yapacak bir şey yok. Acaba Instagram sayfamızda beni paylaşmıyorlar mı? Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da ve her Bintat'a gittiğiniz zaman indirim, güler yüzlü hizmet, kasada güler yüzlü hizmet. Fiyatları görünce şok olacaksınız. Kaliteli ürün, iyi fiyat. Diyoruz ya, kalitenin adresi Bintat. Çok yakın zamanda birçok yerde de şubesi olacak. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

Aslanlar hazırlansın. Murat Erdat da birazdan aslanlar için yorum yapacak. Vay. Abi az önce koçlarla ilgili dedin ya, gerçekten. Selma diyor ki, İbocuğum gerçek anlamda koçları güzel anlattı ama koçlar sandığı kadar da değil. Sözünün eridir, verdiği sözü tutar. Hoşlandığı, beğendiği kişiyle de istikrarlıdır demiş. Hmm.

Herkes burcunu yazsın, size kim olduğunuzu birazdan Murat abi özetleyecek. Tamamen renkli içerik ve renkli kişilik. Sohbetler arasında tutan da var. Tutan da var. Tutmayan şu ana kadar yok Murat abinin dediklerinin hepsi. 10 üzerinden 10 yani. Bir kahve molasına çıkacağım.

Demet Akalın yeni şarkısını çalar mısın demiş. Hangi şarkısı güzelim? Ya sen iste, Demet Akalın canlıyına bağlayalım ya. Şaka şaka.

Kıymetli dinleyenlerimiz, günün en güzel şarkılarıyla devam ediyoruz. İstek şarkılarınızı da bizlere gönderin lütfen. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Hazır mıyız?

Çorum'a gideceğim ya. Leblebi ya. Artı 42 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kahvem hazırlanmadı daha ya. 11.45'te çok kıymetli sanatçımız ve benim çok sevdiğim yapımcı, gerçekten beğendiğim bir isim, Ramiz Özbay burada olacak. Ramiz Özbay Melisa düeti biliyorsunuz ki çok iyi ama ya. Aa, başarılı ya. Büyük alkışlar. Klibi izleyin, şarkıyı dinleyin. Benden bol bol isim, ben her gün çalayım. Yıllardır, çeyrek asırdır sektörde çok önemli işler yapan, özellikle Hollywood yıldızlarıyla çok büyük projeler yapan Ramiz Özbay, Dün Gece isimli yepyeni şarkısıyla dijital platformlarda ve bugün Türkiye saatiyle 11.45'te konuşacağız Ramiz Özbay'la. Çok önemli işler yapan starımızla bir konuşalım. Demet Akalın şarkısını nasıl buldun sevgili Koç burçları? Ümmühan diyor ki günaydın elden, nasılsın, bana da bir şarkı. Öncelikle ben de başsağlığı diliyorum sevgili Şenol Bey'e ve kıymetli ailesine. Mekan cennet olsun diyor. Bircan Stuttgart'tan başsağlığı dileklerini de iletiyor. Anka Premium Event sevgili Bircan, teşekkür ediyoruz. Çocuğum artesi o kadar yakın, hayata gülümsemek geceden. Sevgili Burak, istek şarkı olursa sevinirim demiş. Hangi şarkı Burak? Sabırla.

güzel bir şarkı ister misiniz ya? Böyle çok böyle heyecanlı olsun. Ben bir kahve alıp geliyorum. Pindirinks'imi içtim bugün ve bir kahve molasına çıkıyoruz. Pindirinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bol bol için, soğuk için. Çok sorular var. Çocuklarımız içebilir mi? Evet. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Pindirinks. Şarkıdan sonra yeni mesajlarla devam edeceğiz. İbocuğum, tatil planımız var bugün. Yola çıkacağız demiş. Teşekkürler. Seda Hanım günaydın. Selfiler gel. Yüz analizleri için bir selfie atabilir misiniz lütfen? Herkesten şöyle güzel bir en doğal hallerinizi görmek istiyorum. Belki size güzel bir sürpriz hediyem olabilir. Ne? Türkiye'nin en iyi markaları hediye mi veriyor? Yok canım. İçimde bir kıpırtı var. Hayrola. Bugün iki dinleyicimize şımartalım yani. İstanbul, İzmir, Ankara'da bizleri dinleyen... Bugün İstanbul'daki dinleyicilerimizi, İzmir ve Ankara'daki dinleyicilerimizi bir şımartalım. Ne verelim hediye olarak? Yaz boyu, yazın kullanabileceğiniz bir hediye olsun. Yazın bakalım. Ne olsa mutlu olursunuz.

Buse çok teşekkürler. Benim çok kıymetli arkadaşım, ona da bir selam yollayalım. Bizi de şımart Beybocuğum. Bizim ne eksiğimiz var? Tabii ki şımartacağım. Seni Kuşadası'nda şımartacağım. Kuşadası'na hediyelerimle geleceğim ben. Noel İbo. Noel Baba. İbo Baba. Ya bu arada gerçekten şaka değil. Çok güzel hediyelerim olacak size. Şimdi Yeşim'le bir konuşayım. Yaz kreasyonuna bakalım ne istiyorsunuz? Çok güzel kozmetik, böyle kırışık giderici, makyajla alakalı ya da kremdi. Kombinlerde yine pantiyle belki olabilir. Belki bir bikini, bir mayo. Erkek dinleyicilerimiz için bir tişört ya da bir kapri. Bakacağım. Vallahi her şey sizler için. Bugün bütün patronları arayacağım. Güzel hediyeler için, sizin için çok güzel hediyeler seçeceğim. Güneş gözlüğü olur, krem olur. Güneş kremi olur. Bir şeyler bulacağım ya. O şımartma paketinin içinde güzel şeyleri koyacağız. Değil mi Bircan? Herkese tek tek teşekkür ediyorum demiş Şenol abi. Ya Şenol abi, biz aileyiz, her zaman birlikteyiz. Canım benim, seni seviyoruz. İyi ki varsın. Bir şarkı istesem çalar mısın? Lütfen, bu şarkı çok güzel ama İbo ya demiş. Teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bu şarkıyı mı istiyorsun?

İbocuğum hava çok sıcak, kahvaltımı da yaptım, enerjim çok iyi, oynamak istiyorum demiş. Hadi beni oynat diyor. Oya ve Arzu Hamburg. Güzel kurabiyeler yapmışlar. Hamburg'a da çok selam. Süper.

20 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'taki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Pazartesi Kıbrıs'ta. 22 Temmuz'da Antalya'dayım. Antalya Lara. 24 Temmuz Kuşadası'ndayım.

İbo'cum az önce kaçırdım ne dedin? Bir şeyleri onaylamam gerekiyordu o yüzden. Onayla bizi Bircan. Bircan diyorum, İstanbul'a ne zaman gelse sağ olsun eli boş gelmiyor, mutlu oluyoruz. Arkadaşlar yazın çikolata getirmeyin ya Avrupa'dan, çünkü inanılmaz eriyor ya. Bir sola, çalkala, çalkala, bir sağ, bir sola. Önceki gün bir arkadaşım geldi Almanya'dan. Ya bir sürü şey getirmiş. O kadar mutlu oldum ama hepsi nine ibo erimiş. Olmadı yani. Çalkala, çalkala. Ahmet seninle Kıbrıs'a gelmek istiyor demiş. Ahmet'i bavuluma koyup götüreyim. Emine abla. 20 Temmuz'da öyle yapalım, olur mu? Onu çalıştırayım biraz. 20 Temmuz Kuzey Kıbrıs, 22 Temmuz Antalya, 24 Temmuz Kuşadası'ndayım. Bilginiz olsun. Herkesi bekleriz dostlarımızla beraber. Bu arada Antalya'daki etkinliğimiz gemide olacak. Yani biraz böyle festival tadında olacak. Çok da renkli olacak, bilginiz olsun. Orada eğleneceğiz yani. Vur patlasın, çal oynasın. Görüntü almak yasak. Telefonlar toplanıyor, bilginiz olsun. Öyle bir kişisel verileri koruma kanunu var çünkü. 24 Temmuz'da Antalya'da yapacağımız etkinlikte görüntü alınmayacak. Çünkü bazen abi etkinliğe katılanlar arasında özel görüntü olarak algılanıyor, bilginiz olsun. Çünkü herkes rahat giyiniyor o gün. Bu sefer herkes keşfete düşüyor. O onu görüyor, o biri onu görüyor. O yüzden fotoğraf çekimi ve video çekimi sadece kişilerin olmadığı anda paylaşılacak. Bunu da paylaşalım. Ooo İbo, gizemli yani. Ben gizemli şeyleri severim.

Her ne kadar arkandan koştursan da kıramıyoruz. Ya Allah aşkına. Ya Allah aşkına ya. Sen git benim en çok sevdiğim orijinal çikolataları Suna paketlemiş bunu İbo'ya ver diye. Bu bir can gitmiş. Neyse. Arkadaşlar bazen iletişim o kadar kıymetli bir şey ki. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gelecek. Sabah storiesinde görüyorum başka arkadaşımla. Ya diyor senin aramanı bekledim. Ya Bircan ya yapma bunu, yer mi Elazığ çocuğu ya? Adana'da doğmuş çocuk yer mi bu lafları ya? Adana'nın Kiremithane mahallesinde doğmuş çocuk bu lafları yer mi?

İbocuğum mavi gül bana ayrılık getirdi ya. Hani öyle dememiştin diyor. Volkan, mavi gülü sen kime verdin? Tabii ki. İnan ki İbrahim'cim bir sürü de para verdim diyor. Ama şimdi sen mavi gülü vereceğin kişinin enerjisini alman lazımdı. Yani nasıl anlatsam, mavi gül öyle herkese verilecek bir gül değil yani. Mavi gülü kabul eden birisi zaten ayrılamaz ki senden. O bence mavi gülü hak eden bir yapıya sahip değil. Ya var ya, alemsin ya. Mavi gülü verdim ayrılık getirdi İbocuğum demiş. İş yerinde Ankara, günün konusu çok güzel bir cover demiş. Bakabiliriz Ayşe o şarkıya ama şimdi değil. Şu şarkıyı bir dinletelim. Bugün Türkiye saatiyle 11.45'te sevgili Ramiz Özbay, çok önemli bir isim Türkiye'de ve Avrupa'da ve Amerika'da, çok değerli bir isim. Hollywood yıldızlarının favorisi desek yeridir. Ramiz Özbay. Hazır mısın Ramiz? Ramiz Özbay ve Melisa muhteşem bir düette buluştular. Dün Gece isimli yepyeni şarkısını 11.45'te Avrupa radyolarında ilk kez dinleyeceksiniz. Şarkının enerjisine bayılacaksınız ve benden her gün isteyin. Aslan, Koç ve Akreplerin şarkısı.

0: Şimdi Selda arkadaşımızın çok güzel bir sesli mesajı var. Hayvanları çok seviyorum. Bıldırcınları beslemeyi çok seviyorum. İbrahim Bey demiş. Ondan sonracığıma ama en sevdiğim kedi, en sevdiğim bıldırcınları yedi diyor. Allah, çok üzücü be. Nasıl olacak bu işler? O yüzden biraz böyle güne ağlayarak başlamış. O zaman biraz moral verme zamanı yine İbrahim elden ya. İyi ki varım ya, Allah'ıma şükürler olsun. Bakın, iyi ki gerçekten varım yani. Bak, sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ya gerçekten öyle.
1: Benim önceden bıldırcınlarım vardı İbrahim Bey. Onlara bakıyordum ben. Bıldırcınları gerçekten çok severim ben. Ama kedi geldi bıldırcınları yedi. O kadar çok üzüldüm ki. Bilmiyorum ya.
0: Vay be. Gerçekten

0: Dünyanın her yerinde yayındayız. Bu arada İtalya'dan, Rimini'den Faruk. Bak seni teknede dinliyormuş. Videosunu da atmış. Çok rüzgarlı, duyamadım. Ama şarkılar senin için armağan olsun Faruk. Yayınlarımız ne kadar güzel ya. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, her yerden dinleniyoruz. Karasal, dijital, App Store, Google Play. İyi ki radyo var ya. Radyo seneye Türkiye'de 100. yaşında, biliyorsunuz değil mi? Radyo Türkiye Cumhuriyeti'nde seneye Mayıs ayında tam 100 yaşında. Bu 100 yılın 25 yılını, hatta 26 yılını ben konuşmuşum. Vay be. Tabii 2000 yılında profesyonel başladım. 2026'dayız. Tam 26 yılını ben konuşmuşum. Çeyrek asırdan fazla yani. Oğlum sen yaşlanmışsın İbo. Çok beklediler aslan burçları ya. Hadi Murat abi onları fazla bekletmeyelim.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. İbrahim iyi yayınlar. Herkese iyi dinlemeler, mutlu cumalar. Bugünkü ilk burcumuz aslanlar. Aslanları güzel bir yolculuk bekliyor. Gelen tekliflere hayır demeyin. Mutluluk yanınızda bir kürklemeniz yeter. Aslan egosuyla değil, özgüveniyle nam salar. Aslanın olduğu yerde kral kraliçe seçilmez. Aslan alkış sesi duyunca bilir ki kendine. Aslanın favori kelimesi ben. Aslan güneşi görünce değil, güneş aslanı görünce doğar. Anlaştığı burçlar koç, yay, terazi. Ama olmazsa olmazı kovalardır. Hele bir de sempatik ve konuşkansa.
0: Ya Murat abi sen. Ya sen bir efsanesin ya. Yemin ediyorum efsanesin. Ya Murat abi, birinci Viyana'ya senin heykelini dikmem lazım ya. Murat Erdat da çok havalı anlatıyor, çok güzel demiş. Ayşe öyle tabi, Hollanda. Koçları anlattı ama Beyza geç kaldın, koçları anlattı.

Hadi bir tane daha rica edelim Murat abiden. Hangi burç olsun? Burçları Murat abi bugün goy goy, enerjik ve muhabbet olsun diye yorumluyor. Ne kadar da mutlu oluyoruz. Çünkü misafirimiz var. 11.45'te canlı yayında konuğumuz. Sevgili Ramiz Özbay olacak. Ramiz Özbay ve Melisa'nın Dün Gece isimli muhteşem şarkısını konuşacağız. Şarkıyı radyodan bol bol isteyin. Gerçekten mükemmel bir insanlara röportaj yapacağız dakikalar sonra.

Murat abin diyor size burçları anlatıyor, bana da ağrılarını anlatıyor. Ya Emine abla yine yaptın yapacağını ya. Süpersin. Peki. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi 15 dakika sonra Ramiz Özbay'la konuşacağız. Şimdi bazı şarkıların böyle istekler de arasında Mehtap Hanım'ın bir isteği vardı. Dün istemişti bu şarkıyı. Çalalım ya. Ya hoplamak istiyorum, zıplamak istiyorum İbocuğum. İçimde nedenini bilmediğim bir mutluluk var diyor. Allah Allah. Bize de yolla ya.

Hazır mıyız? Son 2 3 4 İbocum, ben de sağlık çalışanıyım. Güzel bir şarkı bana da yollar mısın? Tabii ki. Çok kıymetli Çamsakura hemşirelerinden sevgili Buse'ye de. Buse hemşirem, nasılsın? Acaba benim vitamine mi ihtiyacım var? Acaba bana bir serum mu yapmalısın? Şimdi bazen hastaneye gidiyorum, doktor arkadaşlarımla sohbet ediyorum falan. Geçen gün de yine hemşire arkadaşlarımızdan, isim vermeyeyim, çok sevdiğim bir arkadaşım. Abi bir baktım, şimdi hastane ortamında tabii ki herkes sağlıkla uğraştığı için. Dedim akşam yemek yiyelim istersen bir yerde. Olur. Abi bir hazırlanmış gelmiş. Bu ne dedim ya? Sen ne kadar güzelsin. Ya güzel insanlarla yemek yemeyi seviyorum ya. Vallahi böyle deniz kenarı, yanımda böyle vapur falan geçsin. Mustafa diyor ya, abi diyor, benle niye vapur geçerken yemek yemiyorsun? Ya Mustafa, ne işin var seninle, niye vapur kenarı? Yanımızda vapur geçecek mi? İşin gücün yok mu ya? Sonu bir barışır karam bir güzelsin. Ama Kuşadası'nda bir mekanım var benim. Adam var ya, gece gündüz yazıyor bana. İbocuğum ne zaman geleceksin? Gel ağırlayayım seni. Otelim emrinde falan. Kuşadası'nda bir yerde kalacağım. Ama otel çok güzel bir otel. Bilemem yarını. Göremezsem seni, şansın yok. Çalarım kapını. Başka çarem yok. Bu arada Kuşadası'na bir AVM açılışı için geliyorum, haberiniz olsun. Günahın boynuna can. Türkiye'nin önemli starlarından bir kişiyle. Ben tabii sunuculuk yapacağım, ekmek parası o sıcağın altında nasıl yapacağım bilmiyorum. Al artık boynuna beni karam. Ya Sinan abi de beni öyle bir çalıştırıyor ki, ya kışın ortasında soğukta mikrofonu veriyor elimize, buz gibi ortamda sunum yaptırıyor dışarıda bana, ya da sıcağın ortasında hiç şöyle klimalı bir ortamda sunum yapamadım Sinan abiyle ya. Hayır, adama kendimizi de gösteremiyoruz. İki tane iş verdi bana. İkisi de büyük işti. İkisi de dışarıda. Bak yine bir iş yazmış bana. Bu sefer sıcakta, yani dışarıda. Otoparkta. Yani gerçi sahnenin üstü kapalı ama ben mikrofonla geziyorum. Gezdiğim için, herkesin mutluluk oranını ölçtüğüm için bakacağız. Kuşadası'ndaki dinleyicilerimize duyuru yapalım. 24 Temmuz'da İbrahim Elden Kuşadası'nda. Kömür gözler, yapan dudaklar. Ya bu endam cilve, bu nazlar. O dudaklar helalim haktır. Ben de canım. Aslında Ramiz abiyle gidelim ya. Ramiz Özbay. Yeni şarkında gümbür gümbür. Demezsem seni, şansın. Abi adam bir efsane ya. Kapını. Avrupa'daki dinleyicilerimiz, Türkiye'deki dinleyicilerimiz, Ramiz Özbay. Lütfen Instagram'a yazın. Ramiz Özbay. Hollywood dünyasıyla iç içe, çok önemli bir isim. Hatta bir 10 dakika sonra konuşacağız zaten. Yeni şarkısını konuşacağız. Yeni şarkısının ismi Dün Gece. Bu şarkıyı benden ısrarla isteyin. İbocuğum, Kuşadası'nda beni de o güzel mekana götürebilir misin demiş Sibel Nine. Başka bir arkadaşıma sözüm var. Al artık koynuna beni karam. Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, buralarda restoranlar biraz pahalı. Bir tane hakkım var, onu da birisine kullanacağım. Al artık koynuna beni karam. Günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram. Şimdi Türkiye'de Günay Restorant, biliyorsunuz ki Çeşme ve Bodrum'da yeni sezona açılış yaptı. İşte Emrah'tan tutun Funda Arar'a, Özcan Deniz'den tutun birçok star, hepsi orada. Sıla orada. Yine biz de orada olacağız. Günay Restorant ailesine, Günay Çeşme ve Günay Bodrum Bosporus sevgili Vahit abim, Bayram abim ve Sinan abimize de kocaman bir selam yollayalım. Hazır mısınız? Şimdi son mesajlarınızı alalım bu bölümün. Çünkü sanatçımıza bağlanacağız bir 10 dakika sonra. Sıla'dan bir şarkı isteyen bir dinleyicimiz vardı. 90'lar çok istemişsiniz ya. 90'ları çok seviyorsunuz. O zaman şöyle bir tane 90'ların sevilen bir şarkısını dinletelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar?
Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Biz bir şarkı istedik ama hala gelmedi demiş. Tamam, önce senin şarkı çalalım Sibel.

Ya Bircan çok güldürdü. Diyor ki inşallah o sözü mutluyken vermemişsindir demiş. Vallahi mutluyken verdim ya. Doğru ya, size de sözüm vardı. Bircan, sevgili Nuray, Songül, onları çırağına götürecektim. Abi ben aşırı mutluyken çok söz veriyorum ya. Ama bu gerçekten de tutuyorum ama çok geç oluyor. Yani restoran konusunda. Çünkü genel Türkiye'de olmadığım için. Yoksa çırağın ne yani? Salim abimi hemen ararım. Yığarız orayı. En iyi tekne arkadaşının teknesi. En iyi restoran arkadaşının restoranı. En lüks, en iyi araba arkadaşının arabası. Gerçi bizde de en iyileri var ama arkadaşlarımın olunca daha mutlu oluyorum. Bakalım Ramiz abimizde neler var. Ramiz Özbay. Acaba teknesi var mı? Sizce Ramiz Özbay'ın teknesi var mı arkadaşlar? Acaba marinada mı? Almanya Stuttgart'tan Bircan, o da önümüzdeki günlerde güzel bir event yapıyor. Onun hazırlığını yapıyor Almanya'da. Nuray ablamla beraber. Nuray abla her zaman yanında onun. Damlacığım çok teşekkürler. İbrahim'cim bugün bir dinleyicimize havuz kullanımı, bir dinleyicimize de masaj verebilirsin demiş. Ben gelsem olur mu Damla ya? Her tarafım ağrıyor valla. Dinleyicilerimize de yazalım. O zaman bir dinleyicimize hediye verelim. Bir de kendime yazayım. Bugün biraz böyle şımartmayı hak ettim. Her cuma şımartma paketi İbrahim Elden'le. Bu şarkıdan sonra Ramiz Özbay'ı bağlayalım artık arkadaşlar. Daha fazla dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Simge.

Radisson ailesine teşekkürler. Radisson Otelleri. İstanbul Merter'de yeni açtığı otelin havuzu ve spa'sa güzel vakit geçirebilirsiniz. Ben de yayından sonra gerçi Göktürk'e gitmem lazım. Önce bir yemek yiyeyim, Göktürk'te çok önemli toplantım var. Sonra güzel bir dinlenme moduna geçeyim. Ben ve ekibim 6 kişilik ekiple bu yayını hazırlıyoruz. Yayında gerçekten arka planda şarkılarımı hazırlayan, mesajlarımı kontrol eden, siz dinleyicilerimize paylaşım yapan sosyal medya ekibim ve tüm ekibimizi bir alkışlayalım.

Ramiz Özbay dün gece... Hazır mıyız? Şarkı hazırladınız mı Bihter? Senin şu huyunu çok seviyorum ya. Abi her şey var ya, çok dakik ya. Bu kıza gerçekten ekstra bir maaş vermemiz lazım. Patronlar vermez, yine ben vereceğim. Okey. Bihter'cim, gerçekten bugün masaja seni yollayayım. Olur mu? Havuzuna gir, masajına gir. Söz benden. Gecede bekledim. Ben hemen Ramiz Özbay'ı arıyorum ve şarkının tam ortasında geliyoruz. Belki

0: Kalp yalan söyler mi hiç? Yandım bile bile. Neredesin? Ya çok iyi. Ramiz Özbay, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Nasıl keyifler?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Dinleyicilerimiz nasıl?
0: Vallahi biz çok iyiyiz. Özellikle Ramiz Özbay ve Melisa muhteşem bir düet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir şarkı. Konuşalım istedim.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Şimdi dinleyicilerimiz her zaman tabii ki siz çok önemli bir isimsiniz. Türkiye'de ve Amerika'da, Avrupa'da yaptığınız her proje ve çok kıymetli. Biz bugün Ramiz Özbay gerçekten ben yıllardır takip ettiğim için söylüyorum. Bu şarkıda benim favorim oldu ya. Gerçekten hem arabada giderken Spotify listemde, radyoda. İyi ki bu şarkıda sizlerle dinleyicilerimizi buluşturduk Ramiz Özbay.
1: Beğendiğinize çok sevindim. İnşallah dinleyicileriniz de çok beğenmiştir. Tabii biz daha önce daha değişik şarkılar yapıyorduk. Böyle fantastik şarkılar yapıyorduk. Bu biraz daha halka hitap eden bir şarkı oldu. Duygulara hitap eden, yüreklere hitap eden bir şarkı oldu. O yüzden bizim için de çok kıymetli. Yeni bir şarkı. Yaklaşık 15 gün önce çıktı. İzlemeleri çok iyi gidiyor. İnsanların geri dönüşü çok iyi. Duygu verdiğini, işte ağladıklarını dinlerken, üzüldüklerini. Tabii bunlar kötü şeyler ama bu şarkının insanlara duygu verebilmesi bence çok güzel.
0: Şimdi Ramiz Özbay, özellikle yine medya sektörünü çok seviyorsunuz. Yaptığınız işle alakalı, projelerle evet. Alakalı. Ben bu güzel şarkının bir dinleyiciyle buluşma sürecini, bir de klibi konuşmak isterim. Çünkü klipte herkesi şaşırtan bir detay var, onu da siz söyleyin lütfen.
1: Şimdi tabii biz sadece bu şarkı değil, daha önce de bir sürü şarkılarımız vardı. Ve o şarkıları kliplerinde Hollywood yıldızları oynatıyordum.
0: Evet.
1: Mesela ilk şarkım benim, Christina Loken oynadı klibinde. Terminator 3 filmindeki Arnold'la dövüşen oyuncu, hı hı, Christina Loken son gülüşte. O günden sonra biz böyle film konseptli şarkılar yaptık ve en sonunda dedik ki tamam, biz bunları yapıyoruz. Çok güzel, Hollywood yıldızları da klipinde oynuyor. Fakat insanlara duygu veremiyoruz. Ve böylelikle bu şarkıyı yazmaya başladım ben. Ben bu şarkının şöyle bir özelliği var. Ben çocukluk yıllarımdan beri böyle günlük gibi böyle aklıma gelen şarkı sözlerini yazarım, şiirler yazarım. Balık burcuyum, biraz duygusalım.
0: Ne güzel.
1: Böyle eski Türk filmlerini izlerken böyle duygulandığım sahneler olur. Hemen elime kağıt kalem alır yazarım. Ve bu şarkı öyle çıktı aslında.
0: Çok da iyi olmuş. Gerçekten biz çok mutlu olduk. Şarkı bize fazlasıyla işledi. Duygu fazlasıyla işledi. Klip de çok güzel. Klibi biraz
1: çok
0: konuşabilir miyiz lütfen sevgili Ramiz Özbay?
1: Bu klipte bir özellik var mesela. Hatırlarsınız 80'li 90'lı yıllarda Kara Şimşek diye bir dizi vardı.
0: Evet.
1: O dizinin kahramanı Kit vardı.
0: Evet.
1: Kit burada oynuyor.
0: Çok yani, güzel.
1: Evet, Kit. Bu arada Kit ikinci klibim bu, Kit'le beraber. İlk aslında ona özel bir şarkı yapmıştım, Kara Şimşek diye.
0: Hı hı.
1: Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum, o dönemde April vardı. Dizide teknisyendi.
0: Evet, Del biliyorum.
1: Kasolov, yani Michael Knight'in yanındaki sarışın bayan, klipte o oynadı. İstanbul'da çektik klibi. Kara Şimşek asıl Rebecca Holden'la İstanbul'da böyle bir klibimiz oldu. Sonra dedim ki ben bunu bu şarkıyı da katmam lazım. Çünkü bu şarkı çok böyle değişik, özel bir şarkı oldu. Ve Kara Şimşek de bizimle oynadı. Ve böylelikle gördüğünüz görseller çıktı.
0: Çok güzel ama ya, gerçekten. Sevgili dinleyenlerimiz, o kadar önemli bir isimle konuşuyoruz ki. Şimdi yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de. Şimdi Ramiz Özbay'a şunu soracağım. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta 97.0. Kıbrıslılar dinliyor şu an.
1: Bu arada hemen sözün.
0: Tabii ki.
1: Kıbrıslılar bizi dinliyorsa ben bir iki hafta önce Kıbrıs'taydım.
0: Çok güzel.
1: Yeni şarkımın klibini Kıbrıs'ta çektim. Kapalı Maraş'ta çektim.
0: Ya siz şarkımın mükemmelsiniz ya.
1: Gurur en büyük ayrılık. Gurur. Kıbrıs halkına hediyem olsun. Gurur en büyük ayrılık.
0: Gurur en büyük ayrılık. Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerimiz 97.0 Kıbrıs Türk ailesi. Özellikle arabalarda, taksilerde dinleyenler, şimdi fotoğraflar da gelmeye başladı. Hem Lefkoşa'da hem de bizleri Bella Paista bakıyor mesajlara bu arada. Kuzey Kıbrıs mesajları. Karaoğlanoğlu'ndan selamlar. Güzel Yurt'tan sevgili Eda Hanım günaydın. Klibi hemen izliyorum. Kara Şimşek bizim için kıymetli demiş. Yani şarkı çok güzel tabii ki her şeyden önemlisi. Eda da hemen bizim zamanımıza götürdü şarkılarla demiş. Ben bazen böyle gelen mesajları da arada okuyorum Ramiz Özbay. Dinleyicilerimizle sıcak temasta olduğumuz için Kuzey Kıbrıs'taki klibinizi ne zaman düşünüyorsunuz yayınlamayı?
1: Büyük bir ihtimalle Ağustos sonunda yayınlayacağım.
0: Heyecanla bekliyoruz dinleyicilerimiz de. Kuzey bir de Viyana'da mı çekseniz ya? Çektiniz mi hiç klip Viyana'da?
1: Vallahi benim en böyle çekmedim ama Viyana'da çekmek çok isterim. Viyana'ya daha önce gittim. Çok güzel klip çekilebilecek mekanlar var. Efsane bir yer bence. Orada çok güzel olur. Fakat benim biliyorsunuz en büyük maceram Elvis Presley'nin yaşadığı evde klip çekmek. Elvis Presley'nin uçağı, biliyorsunuz iki tane uçağı var. Graceland diye bir malikanede yaşıyordu. Orası şimdi müze oldu. Kapısında Elvis'in kullandığı uçakları, içeride arabaları, kıyafetleri, takıları, Elvis'te her şeyin gerçek olduğu bir yerde arasında Elvis'le yaptığım şarkının klibini çektim. King Elvis.
0: Ya,
1: ve eşini ikna ettim. Priscilla Presley, buradan da sevgilerimi gönderiyorum ona. Elvis Presley'in eşi yaşıyor hala. Efsane. Şu anda hayatta ve klipte o da oynadı.
0: Aa, çok iyi ya.
1: Evet.
0: Vallahi bizi heyecanlandırdınız Ramiz Özbay.
1: Evet. King Elvis diye aratırlarsa bulurlar şarkıyı. Aslında klibini izlemelerini isterim. Çünkü o benim yeni şarkılarımdı. Daha yeni başlamıştım. Böyle tam böyle şan dersleri almamıştım. Onu yapmamıştım, bunu yapmamıştım. Ama atmosfer harika. Elvis'in bütün özel eşyalarını görebilirsiniz. Mükemmel bir klip. Bir de ben bunun kısa filmini de yaptım.
0: Süper.
1: Böyle King Elvis Ayı Sandığı diye. Onu da izleyebilirler. Ücretsiz Google'a yazarak izleyebilirler. Böyle hayallerim içinde. Ben dikkat ederseniz biraz 90'lara takılmış bir insanım.
0: Bu harika bir şey ama.
1: Yani ben 90'ları çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bence 90'lar daha iyiydi diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi biz hatta Samantha Fox'la da konuştuk. Sevgili arkadaşım Samantha Fox benim çocukluk aşkımdı. Onunla şimdi İstanbul'da biz bu senenin sonunda 90'ların oyuncuların da olduğu, pardon 90'lardaki şarkıcıların da olduğu, çok sevdiğimiz sanatçı arkadaşlarımızın da olduğu bir konser vereceğiz. Orada konserde ne olacak? Samantha Fox olacak. 90'larda sevdiğimiz şarkıcılar olacak. Kara Şimşek olacak içeride.
0: Ya,
1: ondan sonra dağıtılan yiyecekler o 90'lara ait yiyecekler olacak. Ne bileyim leblebi tozu, 90'lara ait gazozlar, 90'lara ait şekerler. Yani insanlar girdiği andan itibaren konser alanına 90'ları yaşayacaklar. Böyle bir değişik bir şey yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki tarih belli mi?
1: Samantha Fox'la görüşeceğim tarihi. Şu anda yer belli oldu. Yer Bostancı Gösteri Merkezi. Fakat tarih zaman büyük bir ihtimalle ya Kasım sonu ya Aralık başı.
0: Ne kadar güzel ya. Özellikle buradan bütün projeleri tek tek de biz de duyuralım. Bostancı ailesine de selam. Sevgili İsmihan'dan tut da sevgili Batuhan. Onlar da çok sevdiğim kardeşlerim, arkadaşlarım. Onlara da çok selam. Ümit Bey'e. Şimdi güzel bir enerjiyle bu şarkımızı Türkiye'de, Avrupa'da bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize biz şarkıyı duyuruyoruz bu arada ama klibi izlemeyenler varsa Işık Hızı'yla hemen lütfen bir klibi izleyelim. Beğeni ve yorumlar çok önemli. Ben çok beğendim bu arada klibi. Klip tek kelimeyle muhteşem. Bu şarkıyı konuşalım istedim. Ya bizim toplumumuz duygusal toplum. Yani hızlı tüketen bir toplumuz sevgili Ramiz. Yani burada dinleyicilerimize bir mesajın Avrupa'daki Türklerimiz şu anda 3 milyondan fazla Türk yaşıyor. Tamam mı? Bayağı bir dinleyicilerimizden mesajlar da geliyor. Senden ricam Avrupa'da da şöyle güzel konserleri verelim ya. Avrupa'daki Türklerimiz Viyana, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa böyle bir Avrupa turnesi olsun ya. Nasıl olur?
1: Çok güzel olur. Hatta dediler ki bu konsepti 90'lar konseptini hani böyle yiyecekler, içecekler, Kara Şimşek, Samantha Fox bilmem ne 90'lardan Türk şarkıcıları, sevdiğimiz şarkıcılar. Bu konsepti işte Avrupa'da yapalım, turneye çıkalım. Organizasyon firması söyledi bunu. Fakat şöyle bir şey var. Ben bunu hobi olarak yapıyorum İbrahim Bey.
0: Evet, olsun
1: Yani
0: hobi
1: şarkıların
0: olsun, yine
1: hepsi
0: eğlenelim.
1: hobi. O zaman iş tamamen bütün işlerimi bırakıp buna dönüyor ve tamamen kendimi bu işe adamam gerekiyor.
0: Acaba böyle bir ay zaman mı ayırsanız kendinize? Bizim için de çok güzel olur
1: Vallahi
0: valla.
1: düşünmüyor değilim. Bu arada ben ilk sahnemi, ilk hayatımda sahneye çıkışı Ajda Pekkan'la yılbaşı akşamı yaşadım.
0: Ne güzel. İlk
1: Sevgili
0: sahne.
1: işte evet ilk sahne. Beni organizasyon firması aradı. Ajda Hanım'la sahne almak ister misiniz Ramiz Bey dedi. Ben şaşırdım yani. Çünkü bir de ben sahnemde şov yapıyorum. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum.
0: Gördüm.
1: Arkamdaki dansçıların filmlere özel şarkılar yaptığım için onların maskelerini kullanıyor. Onların kıyafetlerini kullanıyor. Böyle mesela Yıldız Savaşları var, Işın Kılıçları ile çıkıyoruz. Ne bileyim Testere diye bir şarkım var. Testere maskeleri. Ben o üç tekerlekli bisikletle sahneye geliyorum. Testere maskesiyle çığlıklar atıyorum falan. Böyle bir show. Çok Hollywood show adı. Şova da dönüştürdük. Görenler gözlerine inanamıyorlar. Çünkü hayatlarında ilk defa öyle bir şey görmüş oluyorlar. Çok şaşırıyorlar ve sonra da tebrik ediyorlar. Nasıl böyle bir şey yaptınız diye.
0: Süper.
1: Sonra ben bir anda duygusal şarkıya geçince böyle bir değişik bir tarz oldu.
0: Çok da güzel oldu ama.
1: Böyle
0: Gerçekten şu an biz
1: evet.
0: mutluyuz.

0: Çok da güzel olur.
1: Vallahi Samantha Fox'la da görüşürüz. Hep beraber bir röportaj yaparız isterseniz.
0: Ben çok isterim. Hatta bunun yayından sonra planlamasını yapalım. Yüz yüze muhteşem bir röportajda ben ve ekibim, orada güzel ekipmanımızla geliriz. Sizin o güzel enerjinizi, bilgi birikiminizi dinleyicilerimize ve sosyal medya için güzel bir video çekmek isteriz sevgili Ramiz Özbay.
1: Kesinlikle yapalım.
0: Çok teşekkürler.
1: İzleyicileriniz de dinleyicileriniz de buna bayılacağına inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son olarak Avrupa'da şu anda birçok ülkede ortak yayındaydık. Sizi dinleyen, Türkiye'de de dinleyen sevenlerinize ne söylemek istersiniz? Projelerin devamı için ya da şu güzel şarkının böyle bir özetlemek isterseniz ne söylemek istersiniz?
1: Yani beni dinledikleri için teşekkür ederim. Benimle aynı duyguları düşünüyorlarsa, yani şarkıdan duygu alabiliyorlarsa teşekkür ederim. Ben Avrupa'daki Türk vatandaşlarımız için de yani elimden geldiği kadar onlara özel şeyler de yapmaya çalışıyorum. Hatta benim bir şirketim de Amsterdam'da. O yüzden sık sık Hollanda'ya da gidip gelebiliyorum. Dolayısıyla buradan bütün dinleyicilerinize sevgimi, saygımı sonsuz şekilde iletiyorum. İnşallah onlara layık olacağım. Daha güzel eserler, daha güzel böyle daha ses getiren eserler onlar için yapmaya çalışacağım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ramiz Özbay ve Melisa'nın bu güzel düetini dinletelim. O zaman bu şarkının anonsunu sana bırakıyorum. Ramiz Özbay, hazır mısın?
1: Bana mı bırakıyorsun?
0: Evet, son şarkının anonsu. Veda edelim bu güzel senin şarkınla.
1: Tamam. O zaman şimdi Ramiz Özbay ve Melisa'dan Dün Gece şarkısı geliyor.
0: Ayrılmayın.

0: yandım o geceler affetmez yüzüme vuruş.
1: Bu kalp seni bırakamaz yalan konuş.
2: Ramiz Özbay. Ramiz Özbay, Melisa, muhteşem bir düet. Dün Gece isimli şarkısı Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayındaydı. Ramiz Özbay'a çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde de yüz yüze röportajda görüşeceğiz inşallah.

Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Afiyet olsun Bircan, menüde ne kadar güzel şeyler var. Ben de kendimi biraz şımartayım demiş kahvaltıyla. Vallahi bence biz sana gelelim. Bayağı bir kendini şımartmışsın Stuttgart. Hoşçakalın. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Bugüne çok büyük renk kattı. Bintat süpermarketlerinde aynı zamanda Pindrinks içecekleri de sepete eklemeyi unutmayın. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum.

Hoşça kalın. Feel that phone.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağında karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi esasa girmeden reddetti. Avusturya Anayasa Mahkemesi 14 yaş altı kız öğrenciler için planlanan başörtü yasağı başvurusunu esasa girmeden reddetti. Hükümet, devlet ve özel okullarda başörtüsünü yasaklayıp uymayan ailelere 80 euroya kadar ceza kesmeyi planlıyordu. Avusturya İslam Cemaati yasağın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu. Bu ülkenin ikinci başörtüsü girişimiydi. 2019'daki ilk yasak da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkemenin usulden red kararıyla yasağın geleceği şimdilik belirsiz. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Mahkeme Burkinili kadınları havuza almayan oteli suçlu buldu. Sarzburg Eyalet İdari Mahkemesi geçen yıl otel havuzuna tesettür mayasıyla alınmayan iki Müslüman kadına dini ayrımcılık yapıldığına karar verdi. Pangao bölgesindeki otelde yöneticiler hijyen gerekçesiyle kadınların havuza girmesine izin vermemiş ve Suudi Arabistan'da yüzebilirsiniz ama Avusturya'da yüzemezsiniz demişti. Kadınların şikayeti sonrası yerel mahkeme Şubat'ta otele para cezası vermişti. Otelin itirazını görüşen Sarzburg Eyalet İdari Mahkemesi hijyen iddiasına dair kanıt sunulmadığını belirterek cezayı onadı. Mahkeme otel yöneticilerinin tutumunu dini ayrımcılık olarak değerlendirdi. Avusturya'da sürücülere takip mesafesi uyarısı. Avusturya'da otoyollardaki kameralar artık takip mesafesini de kontrol ediyor. A10 Torn otoyolunda önündeki araçla arasında yalnızca 0,78 saniye mesafe bırakan bir sürücüye 72 euro ceza kesildi. Uzmanlar özellikle otoyollarda en az 2 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da yaz tatili başladı. Avusturya'nın 6 eyaletinde bugün okullar tatil oldu. Yukarı Avusturya, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Geçtiğimiz hafta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'daki okullar tatil olmuştu. Tatil başlangıcı Avusturya yollarını kilitliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde okulların cuma günü tatile girmesi, büyük konserler ve festivaller nedeniyle hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Özellikle Viyana, Salzburg, Klagenfurt ve Tirol çevresinde uzun süreli trafik sıkışıklığı ve gecikmeler yaşanacak. Avusturya'nın içme suyu en temizler listesinde. Zengin doğal su kaynakları ve yüksek su kalitesiyle öne çıkan Avusturya, dünyanın en temiz içme suyuna sahip ülkeler listesinde 9. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise İsviçre yer aldı. Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. Viyana'da 70 ev soyan seri hırsız yakalandı. Viyana polisi Şubat 2025'ten bu yana kente 70'e yakın ev soygunu yaptığı belirlenen 64 yaşındaki Bulgar zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerinin aylarca süren takibiyle adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çok sayıda hırsızlık aleti ve çalıntı eşya bulundu. İfade vermeyi reddeden zanlı savcılık kararıyla cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 29 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası'nda Fransa yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas milli takımını 2-0 yenen Fransa çeyrek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.
2: kaybetti.

Bugün her şeye geç kaldığım bir gün. Geldim buradayım. Evet efendim, yepyeni bir programda, haftanın son programında Viyana FM Kavşağı'nda yine yeniden buluşmayı başardık. Kahvem soğusa da fark etmez. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş

0: Keyfe Keder programının iki güzel sponsoruna teşekkürle başlayalım. Her daim olduğu gibi. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı iletirken çok en kocamanından teşekkürlerimi iletiyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun inşallah. Akarız sessiz. Umut ediyorum ki hafta sonu Viyana'da olan yol arkadaşlarım yollarını 22. Viyana'ya çevirecekler ve Nova Süpermarket'i ziyaret edecekler. Ve ulusal içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Pindrinks'imden de bir yudum aldım, çok güzel. Evet, sıcak yaz günlerinde bence Pindrinks hepinizin sofrasında, buzdolabında, masasında, aracında olmalı.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra 2-2,5 saatlik, yok bugün 2 saat sizlerle birlikteyim. Saat başında, evet, Avrupa saatleriyle 15.00'da, Türkiye saatleriyle 16.00'da yayını bırakmayı başarabilirsem aranızdan mola diyerek ayrılmayı hayal ediyorum. Hadi bakalım. Efendim, dünden bugüne bir şey değişmedi. Hala story izleyenler vardır aranızda mutlaka. Instagram Özlem Ayral profilinden story izleyenler vardır. Dünkü pozisyon aynen devam etmekte. Hafta sonu inşallah kalıcı bir çare bulmayı düşünüyorum. Ben böyle hiç hareket etmeden konuşacağım inşallah. Takvim yaprağımız 10 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Tamer'cim teşekkür ederim. Ve günlerden cuma, bir haftayı daha geride bıraktık. Wow, gerçekten wow. Evet, şahane bir yolculuk olacak diye tahmin ediyorum. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı yine bekliyorum. Tamer mesajını bırakmış, Günay mesajını bırakmış, Ayten mesajını bırakmış, Cevat mesajını bırakmış, Ispartalı Ayşe mesajını bırakmış, Esin mesajını bırakmış. Sen niye yazmadın? Ben çok meşgulüm. Yoğun çalışıyorum, çok yorgunum. Şu anda araç kullanıyorum, nasıl yazayım? Hiç canım yazmak istemiyor. Eyvallah. Ne diyeyim yani? Başınıza silah dayayamam ki. Bana mesaj atın. Bana mesaj atın. Hatta şöyle bir tehditte bulunsam. Bana mesaj atmıyorsun ya. Tamam. Ben de yayın yapmıyorum o zaman. Aman yapmazsan yapma. Böyle diyaloglar geçer mi aramızda? Hayır tabii ki. Efendim hep herkesin canı sağ olsun. Yazanın da yazmayanın da. Ama yazmayanlar.

Evet, bir gün bu şarkıyla yer bildiriyorum. Yiyeceğim. Yaptıklarımla gideceklerim arasındayım. Geride bıraktıklarımla gideceklerim arasındayım. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer, hoş geldin. Herkese selamlar, hayırlı cumalar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Sonra gülmüş. Yani bu soruya artık cevap vermek istemiyorum ya. İstemiyorum. İstemiyorum bu ne örüyorsun sorusuna cevap vermek istemiyorum. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar.

0: Burak hoş geldin. Bugün sana sürprizim var. Bugün bendensin. Bugün evet ya, Azeri çalışma hazırladım senin için. Ama senin istediğin şarkıya da yer veririm. Merak etme. Hoş geldin. İyi yayınlar dilerim demişsin. Teşekkür ederim. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, hayırlı cumalar, kocaman öpüyorum seni demişsin. Sevgili Emine Sultan, evet.
1: Selam, selam aleyküm.
0: Selam aleyküm. Esin, merhaba. Merhaba ablacığım, selamlar sana ve dinleyen herkese, güzel, hayırlı bir günümüz olsun inşallah. Olsun, hala tatildesiniz değil mi?

Evet, Tamar'dan günün sözü geldi ama biraz bekleteceğim. Günün sözü üzerine biraz konuşacağız. Tamer, ah ah. Hissi kalbel vuku.

Fransa'ya sevgiler, selamlar. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Kıpırdamadığım sürece çok iyiyim. Böyle sabit. Güzel bir akşam, hafta sonu dilerim. Hayırlı cumalar, herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin.

Evin hoş geldin. Cam mı siliyorsun? Ne yapıyorsun? Allah kolaylık versin. Evet, pazar gününe kadar o zaman iyi tatiller dileyelim Esin ve Şenol çiftine.

Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ayten'cim hoş geldin. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nur gibi bal tadında cumalarımız olsun inşallah. Amin diyorum. Bu arada nasılsın Kadife sesli ablam? İyiyim, çok iyiyim. Gülüyorum, halime gülüyorum. Böyle bir gizli kamera olsa da halimi görsün.

İnşallah sen de iyisindir. Burada kasvetli bir hava var. Bulutlu gibi yağmur yağacak ama bir türlü yağmıyor. Nedense her zamanki gibi nedense yağmıyor. Ya burada dün programın son raddelerinde gök gürledi. Acayip yağmur yağdı. Şu anda da hava fena değil ama yine buluta dönmüş durumda. O yağmayan havalar var ya, hani yağmakla yağmamak arasında, bir yağsa bir yağsa rahatlayacağız ama bir türlü yağmıyor. İşte o havalar insana iyi gelmiyor. Ama ne diyoruz, havalar nasıl olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim Can ablam, öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum, çok öpüyorum.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım hoş geldin. Merhaba, hayırlı cumalar Özlem ablam. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sizlerle birlikte çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ederim.

0: Keyfek Eder programını dinliyorsunuz. Biyomerfa.
1: Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Uhu! Özlem Ayran'la Keyfek Eder zamanı başladı. Gözler sadece görür, gönül gerçeği bilir. Bazen de gözler ne oluyor der, gönül boş ver, eğleniyoruz der. Vay! Mottoyu almışsın. İyi ki gözümün çiçeği, kahkaha garantili seans başladı.

0: Hiç kıpırdama Özlem Ayran, hiç kıpırdama. Yalçın Emine, merhaba. Merhaba canım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hoş geldin, hoş gördüm. Evet, şurada bir mesajımız var. Evinden gelmiş, dur bakayım, bir video gelmiş. Sabahtan beri halim bu. Ya, bu ev işi var ya arkadaşlar, acayip nankör bir iş. Yani ne yapsak da bitmeyen bir iş. Mesela her gün yapsanız her gün yapılır. Ama insana ne katıyor? İşte orası tartışılır. Yani bir kara delik gibi bir şey. Allah kolaylık versin valla. Her yeri siliyor evin. Allah kolaylık versin. Evet Burak, bu çalışma programa hazırlanırken karşıma çıktı. Çok hoşuma gitti. Öncelikle tabii ki Burak. Sonrasında da radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarıma gelsin. Sonrasında artık başlıyoruz. Başlamadık mı hala? Yok, daha başlamadık. Şu yazmayanlar da bir yazsınlar. Tam başlayacağız. Öyle mi?
1: Evet, evet.

0: Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız başladı. İlk yarım saati geride bıraktık ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor tüm güzelliğiyle. Yani en azından ben çok iyi hissediyorum kendimi. Umuyorum ve diliyorum ki sizler de iyi hissediyorsunuzdur. Evet, bir haftayı daha geride bıraktık. Bir hafta daha geçti. Hep şunu söylüyoruz: ama Mayıs ayı geldi, aha Mayıs ayı da bitti, Haziran geldi, Haziran bitti, Temmuz geldi. Neredeyse Temmuz'u da yarılamak üzereyiz. Ama artık şunu çok iyi biliyoruz: zaman ne kadar hızlı geçerse geçsin ya da o hızı bize ne kadar hissettirse hissettirsin, dolu dolu yaşadığımız her an çok kıymetli. Yaşadığımız o anların kıymetini bilerek yola devam ediyoruz. Ve günlerden cuma, haftanın son programındayız. Artık yavaş yavaş cumartesiye, pazara hazırlanan dostlarımız vardır. Öyle tahmin ediyorum, ama çalışanlar da var. Avrupa'da da öyledir diye tahmin ederken, tam olarak bilmiyorum ama Türkiye'de pazar günü bile çalışan insanlar var. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun, her nerede olursak olalım, her ne şartta olursak olalım, şu anda en önemli şey, şu an için geçerli olan birlikte olmamız, Viyana FM kavşağında buluşmuş olmamız. Evet, cuma günleri biliyorsunuz mottolara dönüyoruz. Bu mottolar Ramazan ayında beni henüz benimle tanışmayanlar ya da Viyana FM'le tanışmayanlar, Ramazan ayında biz her güne bir motto belirledik. Ve dedik ki 17-18 tane mottomuz var. Bu mottoları Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Sadece Ramazan'da kalmasın sözümüz ve davranışlarımız, alışkanlıklarımız. Bunları her güne yayalım. İşte bütün senenin her gününe yayılmış bir alışkanlık haline gelsin. Çünkü birkaç zamandır programlarda söylüyorum, hayatın bir algoritması var. Ve bir şeyi tekrar etmeye başladığınız zaman bu alışkanlık haline dönüşüyor ve alışkanlıklar da karakterimizi oluşturuyor. Bu yüzden de önemli arkadaşlar. Evet, bugün 10. mottodayız ve gönül gözüyle görmek kalbin dilini anlamaktır. Bunun üzerine konuşacağız. Gönül gözü nedir? Gönül gözü, kalp gözü açık olan neyi görür? Kalp gözü kapalı olan neye kör olur? Ya da sadece gözlerimiz görürken acaba gönül gözümüzün kör olması neleri kaybetmemize sebep olur? Bunun üzerine birazcık konuşacağız. Merak etmeyin, sıkılmayacaksınız her zaman olduğu gibi. Keyifli keyifli sohbet edeceğiz. Ve gönül gözüyle görmek kalbin dilini anlamaktır ne demek? Önce buradan başlayacağız. Ben şimdi bunu belirlerken bugün story'e de attım mottoyu. Özlem Ayran, Instagram Özlem Ayran profilinde story'de var, Facebook'un story'sinde var. Dolayısıyla story'yi görenler olmuştur aranızda. Ama Tamer'den ilginç bir mesaj geldi. Tamer günün sözünü dün akşam yazmış ve gerçekten de enteresan bir şekilde bugün işleyeceğimiz konuyla da çok bağlantılı bir gün sözü paylaşmış. Dedim ki madem öyle, bugün hissi kalbel vuku, kalbe doğması, kalp kalbe karşıdırı da birazcık eşeleyelim. Çünkü bilmiyorum sizde oluyor mu? Mesela birini yoğun bir şekilde düşünüyorsunuz, özlediğiniz birini. Sonra bir bakıyorsunuz birkaç dakika sonra sizi aramış. Şaşırıyorsunuz. Ne bileyim, biriyle ilgili bir şey hissediyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz olmuş. Ya da bir şey olacak, o olacağı önceden hissediyorsunuz, onunla ilgili bir takım hareketlerde bulunuyorsunuz, bir bakıyorsunuz ne tevafuk, ne tevafuk. Evet, Tamer'den gelen günün sözü şu şekildeydi bugün: gönül gözü açılınca hakikat görünmez olmaktan çıkar. Çünkü en büyük körlük gözlerin değil, kalbin perdelenmesidir. İnsan baktığıyla değil, gönlüyle gördüğü kadar yaşar. Vay, gerçekten vay. Gönül gözü açılınca hakikat görünmez olmaktan çıkar. Yani gönül gözünüz açılınca hakikate de gözünüz açık oluyor. Vay arkadaş, gerçekten Tamer cuk diye oturmuş. Çünkü en büyük körlük gözlerin değil, kalbin perdelenmesidir. İnsan baktığıyla değil, gönlüyle gördüğü kadar yaşar. Şimdi geçmiş dönemlerde benim gözleri görmeyen arkadaşlarım oldu. Hala da devam ediyor arkadaşlığımız. İşte bunlardan bir tanesi mesela Ankara'da yaşıyor. Çok çok iyi bir mevkide çalışıyor. Çok aşağılardan başlayıp kocaman kocaman mevkilere yükselen çok akıllı bir arkadaşım. Ve onun durumu birazcık daha vahim. Çünkü o sonradan gözlerini kaybetti. Doğuştan değil, yani bir zamanlar her şeyi gördü. Sonra gözünde başlayan bir rahatsızlık nedeniyle yavaş yavaş körlük düzeyi artmaya başladı. Bundan birkaç sene önce, yaklaşık bir 6-7 sene önce biz onunla bir yere tatile gittiğimizde işte masaya oturabiliyordu. Bizim biraz yardımımızla yemekleri flu da olsa görebiliyordu, yiyebiliyordu ama artık ne yazık ki görme yetisini tamamen kaybetti. Bu çok daha zor bir şey. Yani doğuştan görmemek, yani öyle bir dünyaya gözünüzü açıyorsunuz ama bir takım güzellikleri görüp sonradan kaybetmekse gerçekten de arkadaşımda gördüğüm en acımasız haldi. Ama öyle bir şey oldu ki sevgili dostlar, işte o yetisini kaybetmeye başladıktan sonra hepimizin hissedemediği, hepimizin birçoğumuzun göremediği şeyleri görmeye başladı, hissetmeye başladı. İşte mesela ben Van gezimdeyken onunla yazışıyorum, konuşuyorum. Trendeyim, hiç unutmuyorum. Ya çok güzel manzara dedim. Evet dedi, eminim çok güzeldir. Müthiş bir dere manzarasının yanından geçtiğini hissediyorum dedi. Ben böyle bir durdum. Gerçekten de inanılmaz manzarayı tarif etti. Yani sanki yanımda, sanki görüyor. Sanki ne bileyim, yani o ana kadar mesela benim göremediğim güzellikleri bana tarif ediyor. İnanılmaz bir şey. Ben onunla birçok şeyi bu şekilde yaşadım. O yüzden de ben... Evet, gözlerimiz bize verilen en kıymetli yetilerden bir tanesi ama kalp gözü dediğimiz, gönül gözü dediğimiz şeyin çok daha önemli olduğunu artık biliyoruz. Evet efendim, böyle bir açılıştan sonra bugün biraz hazırlandım programa. Sonrasında da işte sorularım olacak size. Mesela parapsikolojinin çok incelediği, üzerinde durduğu bir kavram var. İşte gözlerinizi kapatın, çok uzak bir mesafede ki çok sevdiğiniz birini düşünün, sessiz bir ortamda yoğunlaşın, sadece onu düşünün ve onun bulunduğu ortama geçiş yapın. Ya bunu yapan insanlar var, bir de böyle bir durum var. Oldukça enteresan. Bugün bilimin açıklayamadığı, bilimsel verilerin yetersiz kaldığı, ne olduğunu bilmediği, bilim adamlarının hala üzerinde uğraştığı bir konudur bu. Sezgi, sezgilerimizin gücü, düşüncelerimizin gücünden dün bahsettik ama bu bir tık daha yukarıda, bir level daha, hatta birkaç level daha yukarıda. Bununla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorsanız, +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Tamer, çok teşekkür ederim günün sözü için. Zuhal'cim hoş geldin. Çok güzel bir fotoğrafla geldi. Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Sana kocaman sevgiler gönderiyorum. Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar dilerim. Cümlemizin duasını Allah kabul eylesin. Amin. Bugün son günümüz, yarın dönüyoruz. Güzel bir tatil yaptınız ama ya. Vallahi dinlendiniz. Üzerinizden büyük bir yorgunluk geçmişti. Tatlı bir yorgunluk geçmişti. Zannediyorum iyi geldi. Yani iyi geldiğine eminim. Bu zaten fotoğraflardan da hissediliyor. Herkesin ihtiyacı var bu arada. Ve pazartesi evden görüşmek dileğiyle herkese huzurlu, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş Zuhal'cim. O zaman doya doya tatilin son demlerini yaşayın. Şenol hoş geldin Şenolcuğum. Merhaba Özlemciğim. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben şimdi daha iyiyim. İlk iki günü oranla herkese senin aracılığına tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Ya Şenol, sen de iyi ki varsın. Ben şey düşündüm, Esin'i aradığım ilk zaman, işin en şey tarafı ne biliyor musunuz? En vahim tarafı, mesela yanında olmayı çok istiyorsunuz birinin, işte o anda yanında olmalıydım. İşte ne bileyim, belki başını omzuma yaslar, şöyle doya doya bir ağlardı, belki ben ona iyi gelirdim, belki şöyle bir sarmalardım, teskin ederdim, hüznünü birazcık hafifletirdim. Ama işte o bir araya gelememek var ya, o çaresizlik, o acayip bir şey ya, çok kötü bir his ya. Ama ne diyorum, gönül bağı o kadar özel bir şey ki, o kadar özel bir bağ ki, ne kadar uzak olursanız olun, o gönül bağı size güç veriyor. Şenol, çok sevindim daha iyi olduğuna. Daha iyi ol inşallah. Ve bu güzel Türkiye geçmeden önce. Suat'cığım merhaba.
1: Selam abla, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Hayırlı cumalar.
1: Çok sıcak, aşırı sıcak ve ben bugün kalorifer dairesini temizlemek zorundayım.
0: Allah!
1: Ve kalorifer dairesini temizliyorum şu anda. Burası daha fazla sıcak. O evde iş yapan arkadaş tek mi yaşıyor veya evli mi bilmiyorum ama evde iş paylaşımı yapıldığı zaman daha çabuk biter ve kendilerine daha çabuk zaman ayırırlar. Mesela ben de kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Yani kendi şahsi yaptığım işi söyleyeyim. Evde sadece ütü yapmasını bilmiyorum. Bir de onu öğrensem daha evdekilere daha kolaylık olur aslında.
0: Suat, ben sen yardım nesin ediyorum. Ya? Melek hani
1: yardım
0: misin?
1: Ettiğim
0: nesin
1: zaman
0: ya?
1: Da daha çok zaman ayırıyoruz birbirimize. Birer kahve içiyoruz veya zamanımızı dışarıda yürüyerek geçiriyoruz. Ya yani evde işler paylaşıldığı zaman daha kolaylık oluyor ve bir kişinin üzerine yük binmiyor. Ben kendi şahsiyim böyle düşünüyorum.
0: Valla ben de şahsen öyle düşünüyorum Suat. Ama işte senin gibi düşünen çoktur ama eyleme geçiren bence çok azdır. Yani şahsen kendimden örnek vereyim. Sevgili Batuhan'la aynı evi paylaşmamıza rağmen... Ya insan masasındaki tabağı mutfağa götürmez mi arkadaş ya? Allah aşkına. Bırak, geçtim ev işinden, geçtim cam silme işinden, bütün işlerden geçtim. İnsan tabağını mutfağa götürür değil mi? Yok.

Evet Burak, beğendiğine sevindim. Gerçekten ben de çok beğendim. Çok kaliteli bir yorum olmuş bir de. Bir çalışma daha var, Azeri hazırladım. İlerleyen dakikalarda buluşturacağım. Ve şöyle demiş Burak, körlük gözde değil kalptedir. Baş gözü kapanınca insan karanlıkta kalır. Gönül gözü kapanınca ise ziyanda kalır. Yani gerçekten ya, gerçekten çok doğru. Bu arada her eve bir Suat lazım maşallah ve tebrik ediyorum Zuhal. Bence de her eve bir Suat lazım. Öncelikle Tamer ve Günay için hazırladım sıradaki eseri. Sonrasında radyolarının diğer yüzünde bizimle birlikte olmayı tercih eden, Viyana FM'de olmayı tercih eden tüm yol arkadaşlarıma gelsin.

0: bayıldım gerçekten.
1: Şimdi ilk soruyla başlayalım. Yalnız ilk soruya geçmeden önce Tamer'in bir mesajı var. Herkesi iyi sanıp açarsan gönül penceresini, kimi camını indirir, kimi çerçeveni demiş. Şems Tebrizi.
2: Sevmeye de bilirim, aşık olabilirim yahut maşık olabilirim. Ah dayanabilirim.
1: Esen için teşekkürlerini ileten Tamer'e diyorum ki.
2: Farkında olmadan.
1: Türk'ün ismi neredesin sen ya? Fransa'da. Fransa'da biliyoruz artık. Biliyoruz Tamer. Şimdi herkesi iyi sanmak bir dönem hepimizin yaptığı bir iş. Yani yaptığı bir eylem. Hiçbiriniz şunu iddia edemezsiniz. Ben aklım başıma geldiğinden beri herkese sınırlı ve seviyeli ve davrandım. Önce bir eledim. Önce bir düşündüm. İyi mi kötü mü diye böyle bir kriterlerden geçirdim falan diyemezsiniz. Hepimizin şöyle bir dönemi var. Herkesi kendimiz gibi zannettiğimiz. Böyle bir dönemden geçmek zorundayız. İşte kimi gelecek camımızı, çerçevemizi kıracak, kapımızı, penceremizi kıracak. Ve biz artık neyi tercih edeceğimizi, nerelerde nasıl davranacağımızı öğreneceğiz. Bir kere bu konuda anlaşalım. Bunun dışında ilk sorumu sorayım, sonra bu şarkıyı dinleteyim. Bugün yeni şarkılar var, hepsi yeni. Bu arada yapay zeka mıdır değil midir bilemediğim Mebrure benim favorim. Yani yolda da hep Mebrure dinliyorum. Bugün de bu çalışmasının altına yorum yaptım. Ya yapay zeka olmadığını iddia ediyor. İsrarla iddia ediyor. Hayır diyor. Ben söylüyorum, ben yazıyorum diyor. Ama bilmiyorum, benim yine de şüphelerim olsa dahi gerçekten çok seviyorum çalışmalarını. O yüzden de Mebrure'nin daha yeni bir çalışması var. O çalışmayı şu anda fonda dinliyorsunuz. Az sonra tamamını dinleteceğim size.
2: Ya dayanabilirim, farkında olmadan bir can yakmış olabilirim.
1: Bir insanın gözlerini görebiliyorsunuz. Yani kahverengi, ela, yeşil, işte bazen değişik renkler. Gri göz rengi bile gördüm. Yani gözle görebiliyorsunuz bir insanın gözünü. Ama kalp gözünü görme şansımız yok. Yani kalp gözü, gönül gözü nereye açık ya da ne kadar iyi niyetli bunu görme şansımız yok. Peki ilk sorumu soruyorum. Bir insanın kalbinin güzel olduğunu size gösteren ilk şey nedir? Evet, bir insanın kalbinin güzel olduğunu size gösteren ilk şey nedir? Gidiyorum kahvemi yapmaya. Mebrure sırayı aldı. Hemen ardından yine çok yeni bir çalışma ikilemden gelecek. İki güzel eser sonra ben buradayım. Kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Sorumu tekrar hatırlatıyorum. Bir insanın kalbinin güzel olduğunu size gösteren ilk şey nedir? Evet, iki güzel eser sonra buradayım. Sakın bir yere ayrılmayın. Radyonuz açık olsun.

Evet efendim, seyir halinde olan ve radyoyu dinleyen dostlarımız için güzel mesafeleriniz olsun. Bir şey içemiyor olabilirsiniz. İş yerlerinde çalışan mesela Suat yoğun çalışıyor. İçemiyor olabilir. İçemeyenler için diyorum ki hayal etmek beleş. Hayal beleş. Hayalini kurabilirsiniz. Ben bir yudum daha alayım. Siz bir hayal kurun. Afiyet olsun.

gönül gözüyle görebilen insanları ilk bakışta nereden anlarsınız gibi bir soru sormuştum. Tamer demiş ki kalp gözü açık olan gerçeği gözleriyle değil ruhuyla görür. Bu ilk cevabımız. Yalçın Emine'den gelen cevap. Merhametinden anlarım, karşılıksız iyilik yapabilen ve dürüstlüğünden

0: sevgilim var.
1: Ve sonra demiş ki şimdi bu paketten var mı ondan da emin değilim ama. Evet ya, artık günümüz insanında bir merhametsizlik var değil mi? Böyle bir acımasızlık var. Hissediyorsunuz yani, aslında hepimizde var gibi. Yani topu dışarıya atmayalım, bir de içeriye atalım, kendimize atalım. Geldiğimiz dönemde o kadar enteresan.

0: Şeyler yaşıyoruz ki insanlarla ilgili, merhametle ilgili artık böyle bir acımasızlık sanki biraz ağır basıyor. Çok az kaldı merhametli insan. Ama en önemlisi merhametli olandan korkmayacaksın. Gerçekten de öyle. Merhametli insandan zarar gelir mi? Gelmez. Ve ısırgan otu çayımla eşlik ediyorum. Afiyet olsun hepimize demiş. Isırgan otu çayı. Wow, ısırgan otu çok faydalı bu arada. Yalçın Emine afiyet olsun. Gene o güzel mutfağından güzel bir fotoğrafla programı taçlandırmışsın. Hadi alıyorum bir yudum. Hadi birlikte olsun. Hiç korkma. Evet, sevgili Esin'den gelen cevap şu şekilde. Bana göre karşındakini yargılamaktan kaçınmak, anlayış ve empati. Evet, merhamet dedik, ruhu dedik, yargılamaktan kaçınma, anlayış, empati dedik. Durum ne olursa olsun sana uyar ya da uymaz. Bak, burası çok önemli. Yani senin gibi düşünse de, düşünmese de, inansa da, inanmasa da, yaşasa da, yaşamasa da, yargılamaktan kaçınan, anlayışlı olan ve empati yapan. Bu gönül gözü iş, çok zor bir iş be. Evet, Raşit'cim hoş geldin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Hadi bakalım, söz sende.
1: Merhaba, zamanın iyi yayınlar, kolay gelsin. Herkese
0: Teşekkür
1: hayırlı
0: ederim.
1: cumalar diliyorum.
0: Hayırlı
1: Biz
0: cumalar.
1: çalışıyoruz hala. Hava gerçekten yine çok sıcak.
0: Öyle mi?
1: Böyle bir 75-80 derece civarı
0: Yo,
1: var gibi hissettiriyor
0: abartma.
1: insana. Arada
0: Abartma.
1: sırada efil efil püfür püfür esiyor. Ama o da
0: Esiyor.
1: pek bir işe yaramıyor. Her şey
0: Yaramıyor.
1: gayet yolunda gidiyor.
0: Gayet yolunda gidiyor.
1: Yapacak bir şeyimiz yok. Çalışıyoruz. Geriye
0: Çalışıyoruz.
1: kaldı. Sen bu mesajı dinletene kadar bir 40 dakikamız falan kalmış olur.
0: Yok ya.
1: Bu
0: Hayır.
1: kadar söylediklerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Raşit ya, çok alemsin. İyi çalışmalar. 70-80 derece diyor. Abartıya bak. Evet, Zuhal'den plaj, deniz, kum ve yemek yiyorlar şu anda. Bize ve dinleyen herkese afiyet olsun. Hadi, orada içecek görüyorum. Ben kahvemden içiyorum. Siz de ne içiyorsanız. Afiyet olsun.

Ayşe yolda şu an, yani yoldaymış. Bakayım 5 dakika önce. Yani seyir halinde bir fotoğraf paylaşmış. Hemen yapıyorum kahve demiş sonra. Tam olarak 2 dakika sonra. Nasıl ya? Arabadasın. 2 dakika sonra nasıl kahve yapıyorsun? Raşit bak sana bir mesaj var. Raşit özüne dön. Abam! Abam özüne dön. Durum değişecek yoksam. Yalçın Emine, ben de sana sarılıyorum.

0: Evet, gönül gözüyle görmek kalbin dilini anlamaktır. Hani bazen karşımızdaki insanları anlayamadığımızı ya da onların bizi anlamadığını falan konuşuyoruz ya. İşte burada mesele gönül gözüyle görebilmek. Bazen karşı tarafın sözleri, Esin'in mesajına gidiyor hep aklım. Kafamıza yatmıyor. Bazen de bizi sinirlendiriyor. Orada kalp gözü devre dışı kalıyor, yargı öne çıkıyor, yargılamaya başlıyoruz. Ve orada işte gönül gözünden bahsetmek mümkün olmadığı gibi kalbin dilini de, yani karşı tarafın ne demek istediğini de, kalbinden çıkanı da anlayamıyoruz. Bugünkü mottomuz gönül gözüyle görmek kalbin dilini anlamaktır. İnsanoğluna baktığımız zaman dünyayı yalnızca gözleriyle gördüğünü falan zannetmiyorsunuzdur. Artık zannettiğinizi zannetmiyorum bak şimdi. Bilim dünyasına baktığımızda bilim de gösteriyor ki gördüğümüz şeyler beynimizin yorumladığı kadar. Yani görebildiğimiz şeyler sadece beynimizin yorumladığı kadar, o kadar. Gördüğümüz şeylerin bir sınırı var, bir haddi var. Oysa gönül gözünün yani gözümüzün gördüğünü beynimiz ne kadar yorumlayabiliyor. Ben sık sık sizlerle şu hikayeyi paylaşıyorum. Çok klişe ya. Bir zamanlar internette de çok meşhurdu ama aslında asla unutulmayacak hikayelerden bir tanesi. İki hasta hastane odasında, birisi cam kenarında, birisi duvar kenarında. Cam kenarında olan her gün başlıyor anlatmaya. Kuşlardan bahsediyor, ağaçtan bahsediyor, gökyüzünden, bulutlardan. Ve duvar kenarında yatan hasta da sürekli, Allah'ım keşke ben cam kenarında olsaydım. Duvara bak bak bak bak, nedir bu böyle? Sonra bir sabah gözünü açıyor, bir bakıyor, pencere kenarındaki yatak boşalmış. Hemen onu pencere kenarına alıyorlar ve merakla dışarıya bakıyor. Aa, bir de ne görsün? Çirkin bir duvar, duvarın dibinde bir çöp kutusu, çöp kutusundan yere dökülen çöpler. Çalarım ya. Bir şaşırıyor. Gözün gördüğü beynin yorumuyla sınırlı arkadaşlar. Aslında bu iki hastanın baktığı yerde gerçekten ağaç var, gerçekten kuşlar var, gerçekten gökyüzü var, gerçekten bulutlar var. Yani sadece pencere önünde yatan hasta öyle hayal dünyasından uydurmuyor. Ama işte orada bakış açısı, gönül gözü, gördüğünü yorumlama şekli, işte aradaki farkı bilmiyorum anlatabildim mi? Mesela ben bunu çok yaşadım. Bir arkadaşımla bir yere gittiğimde aynı manzaraya bakıyoruz. Aynı gününü batırıyoruz. Güneş batıyor mesela. Ben güneşin batışındaki o renklerin içinde kaybolurken yanımdaki arkadaşım oradan geçen tekneyi görüyor. Teknede nasıl eğleniyorlar baksana diyor mesela.
1: Çay mı kahve mi?

0: için resimden bir fotoğraf geldi. Mesela ben bu fotoğrafa bakarken yanımda biri olsa ikimiz bambaşka şeyler göreceğiz. Hem de o kadar farklı şeyler göreceğiz ki. Tüm yorgunluğumu, tüm bende olmaması gereken, tüm iyi olmayan enerjileri bırakıyorum denize demiş. Bırak gitsin ya. Vah, bir şey söyleyeyim mi? Suya bırakmak çok antik çağlardan bu yana tedavi metotlarından bir tanesi. Antik çağın filozofları mesela insanlara şöyle öğütler verirlermiş. Bir sıkıntın mı var? Bir su kenarına git, suya bırak. Yazıp yazıp suya kağıtlar bırakırlarmış. Bu bir tedavi metoduymuş. Deneyin, bence çok iyi geliyor. Esin, çok doğru yoldasın. Bu arada çok güzelsin. Maşallah. Gözlüğün çok güzel.
1: Bak. Kim gelmiş?
0: Kim gelmiş? Gülşen gelmiş. Kum da toprak enerjisini verir mi bilemiyorum ama uzandım kuma bugün. Kahvemizi güzelliklere içelim. Afiyet olsun. Hadi. Alıyorum bir yudum. Esin. Kesinlikle kum da stres alıyor. Emin ol alıyor. Bakmak ve görmek arasındaki büyük fark işte ablacığım anlattığın örnekte kesinlikle öyle.

Ay Raşit'e bak ya. Raşit oynuyor şu anda. Şapkasını sallıyor. Bulutlar çok güzel. Raşit çok güzelsin. Aha, sağlığa zararlı tütün maddesini yaktı. Oo, kim gelmiş? Ya Raşit ya.

0: Gülşen'cim merhaba. Selam, sesindeyim Özlem Hanım demişsin. Sesimde kal. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Canıma kastediyor gözlerim yaralarıma tuz basıyor.
0: Yani insan ne görmek istiyorsa onu görür, onun gibi. Yalçın Emine, evet. Yani gözlerimizin gördüğü beyinde sınırlı. Ama onu yöneten de biziz. Yani bir manzaraya bakarken aslına bakarsanız kötü bir tarafını görmek istiyorsak orayı tanımlıyor beyin. Ama ne bileyim bulutları, güneşi, ağacı tanımladığı zaman onu görüyoruz. Yani bakış açımız önemli arkadaşlar, önemli. Ve Ayten'den canımsın stikerini aldık. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Bakın unutmayın, bugün saat başına kadar programımız. Yani sonra demeyin bana, aa program bitiyor demeyin. Gülşen demiş ki, söylediğinizi önceden yapıyordum. Herkesi ben gibi görmek. Lakin zaman insana bazı şeyleri öğretiyor. Hayatta çok duygusal olmamak gerek. Benim yapamadığım bir şeydir aslında. Gönül gözü başka bir level bence. Oraya henüz ulaşamadım. Ya oraya ulaşmak için çok acayip, böyle çok uhrevi bir şey yapmaya gerek yok Gülşen. Bence bak, gönül gözü ile alakalı kriterleri sıraladım akşam. Oturdum böyle yazdım tek tek. Biraz sonra buluşacağım. Bu arada olay yerinden bir sayfayla gelmiş. Ay teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Zaman geçer. Bir zamanlar çözemediğiniz her bir kare tek tek yerini bulur. Bir türlü cevabını bulamadığınız sorular kendiliğinden cevabıyla kavuşur. Eksik taşlar tamamlanır. Ve şu sözün ne kadar doğru olduğunu fark edersiniz. Su akar yolunu bulur. Gerçekten de öyle. Çok inandığım bir şeydir bu. Su akar yolunu bulur. Bu arada hemen kahvemden bir yudum alıyorum. Afiyet olsun. Olay yeri ve yanında bir kupası var. Ya çok mutlu oldum. Allah da seni mutlu etsin Gülşen. Eline emeğine gönlüne sağlık. Çok güzel bir kitap. Bitirdim. İkincisini bekliyorum. Valla arkadaşlar, ikincisi hazır. Çok da güzel bir kitap geliyor. Her şeyle hazır. Ancak bekletiyorum. Neden bekletiyorum? Özlem Ayral olay yerinin bir ivme yapması lazım. Özlem Ayral'ın bir isim yapması lazım. Buna uğraşıyorum. Neden uğraşıyorum? Çok mu meşhur olmak istiyorum? Hayır yani, böyle çok da bana uyan bir şey değil ama... İyi bir yayın eviyle çalışabilmem için, ben artık iyi bir yayın eviyle çalışmak istiyorum. İsim yapmış bir yayın eviyle çalışmak istiyorum. Kitap evlerinde, raflarda da olmasını istiyorum kitabın. O yüzden de olay yerinin bir an önce tanınması gerekiyor. Bekliyorum. O yüzden sizden rica ediyorum, bu konuda desteğinize tabii ki ihtiyacım var. Olay yeri kitabını özellikle Türkiye'de arkadaşlarınıza aldırın. Aldırmayı deneyin en azından, ama almakla kalmasınlar, okusunlar, çünkü gerçekten de çok keyifli bir kitap aslında. Evet, Hollanda'ya sevgiler selamlar. Fırtına Mehmet merhaba.
1: Kastediyor gözlerim yaralarıma tuz basıyor, o da işini yapıyor.
0: Zuhal'den güzel bir fotoğraf gelmiş. Fotoğrafın bir köşesinde Gürcan Bey'i de görüyorum. Nokta yazmış. Hadi bakalım. İyi tatiller. Evet, şimdi yepyeni bir şarkı Meyra'dan geldi. Daha taze bir şarkı. Şimdi sizlerle buluşturacağım. Ama önce Raşit'in sesine bir kulak verin.
2: Abla düne ne oldu biliyor?
0: Ne oldu?
2: Nereden bileceksin söylemezsem. Şimdi söyleyeyim de bil.
0: Kalbime doldu.
2: Bir tane kiat arıyordum. Kiat yani kağıt değil. Kiat arıyordum.
0: Kiat.
2: Ondan elime bir baktım, elime olay yeri kitabı geldi. Dedim ana dedim, bu kitap da vardı değil mi lan dedim. Sonra kitabı böyle köşeye koydum. Kağıdı devam aradım.
0: Bak ya, bakar mısınız
2: Şimdi
0: ya?
2: lahtar kızıyor var ya bana.
0: Çok
2: Olsun
0: kızıyorum
2: bir
0: ya.
2: şey olmaz. Ben seni kızmağı da seviyorum.
0: Bak ya, beni kızdırmak için. Roşit. Beni kızdırmayı da seviyor gerçekten. Evet, bir sesli mesajımız da Suat'tan geldi.
3: Abla bir şey söyleyeyim. Ben kalp gözü veya öyle şeylerden fazla anlamıyorum. Ya da romantik mi değilim bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum. Biz erkekler olaya düz bakıyoruz. Hani nasıl söyleyeyim sana? Ya o benim arkadaşım. Evet tamam arkadaşın. Ya o benden iyi zaman geçiriyor. Tamam iyi zaman geçiriyor. Ama biz olaya düz bakıyoruz. Ama bayanlar onun incik cincik böyle incelerler. Ta dibine girerler olayların. O yüzden derler ki bak bu sana arkadaşın ama onun şu huyu var bu huyu var. Biz o huylarını görmeyiz. Biz arkadaşınsa arkadaşızdır. Ona devam ederiz.
0: Ya şimdi gönül gözüyle görmek şöyle bir şey Suat. Mesela gönül gözüyle görebilen insanları nasıl tanırız? Böyle çok da romantik bir şey değil. Hani gözüyle görüp yargılayan, sorgulayan değil de gönlüyle karar veren diyeyim. Kalbiyle karar veren, kalbiyle aklını bir arada götüren ama aynı zamanda da hakikaten Esin'in mesajı üzerine tekrar söylüyorum. Yargılamadan, sorgulamadan, incitmeden. Mesela gönül gözü açık olan insanlarda bir empati gücü vardır. Yani kendini karşı tarafın yerine koyabilir. Sadece söylenenleri değil, söylenemeyen duyguları da anlamaya çalışır. Yine gönül gözü açık olan insanlar Esin'in söylediği gibi ön yargılarıyla değil, anlayışla yaklaşır. Ne bileyim, yine gönül gözüyle gören insanlar insanların niyetine önem verir. Acaba niyeti ne? Davranışın arkasındaki nedeni anlamaya çalışır. Yani bu çok zor bir şey değil. Ve yine merhametten bahsetti yol arkadaşlarımdan birisi. Merhametlidir. Yalçın Emin'e bahsetmişti, öyle hatırlıyorum. Başkalarının acısını, başkalarının can yangısını mesela küçümsemez, paylaşmaya çalışır. Sonra yine gönül gözü açık olan insanların bir özelliği daha var ki bu aslında çok da zor bir özellik. Sabırlıdır. Hemen tepki vermek yerine önce anlamayı seçer. Yani birdenbire parlamak, birdenbire öfkelenmek, birdenbire karşıdakinin üzerine atlamak değil, önce bir anlamaya çalışır. Ve yine bu çok önemli benim için. Gönül gözü açık olan insanlar samimiyeti hemen fark ederler. Yani yapmacık davranışlarla içten davranış arasındaki farkı hisseder. Yani ne kadar yapmacık. Bazı insanlar mesela sık sık tatlım, canım, şekerim der ama bazı insanlar tatlım, canım, şekerim. Ya bak söyleyişten bile bu anlaşılır. Ve yine gönül gözü açık olan insanlar affetmeyi bilir. Affetmek. Affetmek. Her hatayı onaylamaz. Onayladığından değil, yanlış anlaşılmasın ama insanların değişebileceğine inanır. Yine gönül gözü açık olan insanlar kusur aramaktan ziyade güzelliği görmeye çalışır. Biraz önceki örnekte işte iki hastanın örneğini alın bir kenara koyun. Şimdi görüyorsunuz insanlar kusur arıyorlar. Yani bir şeye baktıkları zaman kusur arıyorlar. O yüzden de insanlar böyle kusursuz olmaya falan çalışıyor. Gönül gözü açık olan insanlarda durum tam tersi. Kusurdan çok güzelliğe odaklanırlar. Ve gönül gözü açık olan insanların şöyle bir özelliği var. Bence tabii ki karşı gelebilirsiniz. İç sesini dinler. Karar verirken sadece mantığını değil, vicdanını da dikkate alır. Kendiyle konuşur, vicdanıyla konuşur. Ve belki de maddelerin en önemlisi bence tevazu. Tevazu nedir? Alçak gönüllü olmak. Kendini herkesten üstün görmez mesela. Gönül gözü açık olan insanlar. Her insandan öğrenebileceği bir şey olduğuna inanır. Evet, yepyeni bir şarkı Meyra'dan gelmiş. Hep birlikte dinleyelim sonrasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana bırakmayın topu. Bir de siz söyleyin. Sizde güzel fikirler vardır. Ben diyette miydim? Böyle bir soru gelmiş. Ben diyette miydim? Kimden gelebilir bu soru? Ispartalı Ayşe'den. Bakın şimdi fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum. Diyetteydi. Hani geçen gün dedi ya, diyete girmişti. Mehmet henüz Hollanda'ya geçiş yapmamıştı. Türkiye'deydi, Isparta'daydı. Efendim, yufka ekmek neydi? Raşit'in orada ne deniyordu bu ekmeğe? Başka bir ismi vardı. Bir de şunlar salam mı ne? Vallahi bayağı diyet, bayağı diyet. Ve kahvesini almış eline. O zaman şimdi kahve zamanı. Ispartalı Ayşe. Hadi alıyorum bir yudum. O da işini yapıyor benim için.

tane şebit ekmek. Şebit ekmek. Raşit Gil'in orada öyle deniyor yufka ekmeği. Şebit ekmek. Ayşe. Vallahi bilmiyorum. Bence diyete çok uygun değil.

Hani bir söz var ya, göz gördü, gönül sevdi. Mesela gönül gördü, göz sevdi denmiyor. Göz gördü, gönül sevdi. Efendim, gönül gözü denilen kavram fiziksel bir gözden çok daha fazlasını anlatıyor aslına bakarsınız. İşte kendinizi karşınızdaki insanın yerine koyabilmek, karşımızdaki insanın duygusunu hissedebilmek, başka söylenmeyenleri fark edebilmek ve sadece davranışa değil, davranışın arkasındaki nedeni de görebilmek. Şimdi bunları yaptığınız zaman kolay kolay kırılmıyorsunuz. Kolay kolay incinmiyorsunuz. Mesela böyle de bir güzelliği var. Böyle bir yol izlediğinizde, izlemezseniz eğer çabuk sinirlenirsiniz, çabuk üzülürsünüz, çok büyük hayal kırıklıkları yaşarsınız. Çünkü hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir hareketle karşılaşırsınız. Önemli olan o hareketin arkasındaki anlamı çözebilmek. Ya bu kadın erkek diye ayırt etmiyorum. Beyefendiler, mesela Suat demiş ya, biz çok düz düşünürüz, bu kadar derine dalmayız. Dalın efendim biraz derine, rica ediyorum. Yani çok da derine dalmanıza gerek yok. Çok da zor bir şey değil. Sadece anlamaktan geçiyor. Anlayabilmek için de biraz yavaşlamak, biraz karşınızdaki insanın yerine kendinizi koymanız, biraz karşıdaki her kimse onun hislerini hissedebilmek, ya bu çok zor bir iş değil ki. Zor mu Allah aşkına? Soruyorum size, zor bir şey mi? Yani karşıdakini tanıdığınız zaman karşıdakinin yerine koyabilirsiniz. Bir insan her zaman aynı olamaz ki. Her zaman aynı performansı sergileyemez. Ne aşkta, ne dostlukta, ne komşulukta, ne bileyim ne iş yeri arkadaşlığında, ne iş ortaklığında. Hiç böyle dümdüz olmaz. Bazen inişler, çıkışlar, kavgalar, gürültüler, her şey olayın bir parçasıdır. Her detay büyük hikayenin bir parçasıdır. Biz büyük hikayeyi bir düşünelim. O yüzden de mesela çok sevdiğiniz bir insandan hiç beklemediğiniz bir şeyle karşılaştınız. Sizi öfkelendirecek bir şeyle karşılaştınız. Direkt örnek veriyorum. Rica ediyorum, bir ağır olun. Bir sakin olun. Acaba neden diye sorun. Bir şey vardır bunun arkasında. Böyle davranıyorsa bir sebebi vardır. Mutlaka vardır diye düşünün ve biraz empati, biraz karşı tarafı anlamak üzere yola çıkmak, ön yargılardan sıyrılmak. Onu anlamaya başladığınız an öfkeniz, mesela bir insan için daha önce hayatımda çok oldu ya, aman ona yaklaşma, o şöyledir böyledir dendi. Ben hiç duymadım bunları ve sadece karşıyı anlamaya endeksledim kendimi. Ve o insanın hayatından öyle bir hikaye çıktı ki arkadaşlar, öyle bir hikaye çıktı ki ve biz onunla yıllardır çok iyi arkadaşız. Ve her zaman söyler, bu dünyada beni anlayan insan sayısı neredeyse yok, sen nasıl başardın? Sadece ve sadece yapmanız gereken, sakin olun. Anlamaya çalışın, biraz sakin, biraz merhamet, biraz vicdan, biraz empati, biraz anlayış. Ya ben yapamam, ben böyle düşünüyorum, bu karşımdakinin düşüncesi bana çok ters. Olabilir efendim, ters olabilir. Yani neticede herkes senin gibi düşünmek zorunda değil. Herkes senin okuduğun kitapları okumak zorunda değil. Herkes senin gibi davranmak zorunda değil. Herkesin parmak izi farklı. Hayata bakışı farklı. Ya ben hep şey düşünüyorum. Arkadaşlar, belki yanlış bir düşüncedir. Yanlışsa yanlışımı söyleyebilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Her insanda, bir kere şu konuda ben çok netim. Kötülük diye bir şey yok. Kötülük iyiliğin olmama hali. İyilik yoksa kötülük var. Ve aydınlık ve karanlık için zaten fizikçiler, bilim adamları bu tezi doğrulamışlar. Demişler ki karanlık diye bir şey yok. Karanlık aydınlığın olmama hali. Ben iyilik içinde, kötülük içinde böyle düşünüyorum. Ve biraz galiba bu konuda yanılıyor olabilirim. Bakın tekrar söylüyorum. Her insanda Yüce Yaradan'ın bir izinin olduğunu düşünüyorum.
Ve her insanda var olan bu izi bulmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki insanları öldüren katiller, onlar bunlar. Onlar spesifik örnekler. Onlar değil bizim konumuz. Onlar için biz değil, adalet yargılayacak, Allah yargılayacak. Onlar değil bizim konumuz. Onları sakın düşünmeyin. Ben sadece toplumsal ilişkilerimizden, sosyal ilişkilerimizden bahsediyorum. Dolayısıyla sakın spesifik örnekleri bana getirmeyin. Ben aramızdaki bu hani hepimiz gibi olan insanlardan bahsediyorum. Bu yüzden de hani her insanda eğer ya da çevremdeki insanların her birinde Yüce Yaradan'ın bir izi varsa diyorum, mutlaka iyi bir tarafı da vardır diye düşünüyorum. Ama dedim ya, yanılıyor olabilirim bu konuda. Raşit'ten bir sesli mesajımız var ama şu şarkıyı bir dinleyelim. Çok yeni bir şarkı arkadaşlar. Sibel Can'la adını söyleyemediğim APO. APO. APO rapçi. Sibel Can'la düet yapmışlar. Fena olmamış, hoşuma gitti. Ben rap'i çok sevmiyorum ama fena değil, yepyeni bir şarkı. Bu arada sevgili Mahmut'tan bir fotoğraf geldi. Selam abla, biz maça. Beşiktaş. Maça mı gidiyorsunuz? Gerçekten mi Mahmut? Bana mıydı bu mesaj diyeceğim. Evet abla demiş. Mahmut'cum vallahi çok güzel bir fotoğraf. Harikasınız. Maşallah size. Evet şu şarkıyı bir dinleyelim. Sonra mesajlarınıza devam edelim. Hadi hadi hadi, mesajlarınızı bekliyorum konuya dair. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı cumalar herkese demiş Erdatlı babam. Babacım neredesin ya, gözlerimiz yollarda kaldı. Bu arada Esin'den bir mesaj var, onu bekleteceğim. Raşit'in mesajını biraz sonra buluşturacağım, şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Sonra unutuyorum. Hadi şu şarkıyı bir dinleyin bakayım, siz ne düşüneceksiniz? Oy.

0: Tamam.
1: Ya işte öyle. Bu arada Zuhal'den bir video geldi, küçük videolardan. Nasıl söyleyeyim? Nasıl anlatayım? Çok eğleniyorlar, öyle diyeyim. Valla köpükler, özel bir köpük makinesi var herhalde. Köpükleri bir sürü insanın üzerine salmışlar. Köpüklerin içinde oynuyorlar. Yepyeni bir şarkı daha mı? Ha yok. 2023 yılının şarkısı ama çok güzel bir şarkı. Evet, şöyle şarkıya bir dur diyelim. Raşit'in sesini bir dinleyelim.
0: Abla, bir şey
1: Efendim?
0: diyeceğim. Ben de diyete başladım. Geceleri normalde iki tane cips yiyordum. Hani iki tane derken iki poşet, hani oluyor ya böyle poşetlerde. Yalan
1: Evet.
0: söylemeyeyim, 1,5 litre ya da 2 litre yakında
1: Of,
0: iced tea içiyordum.
1: of, of, of.
0: Diyete başladım.
1: Ha, ne yapıyorsun?
0: Cipsi bir poşete düşürdüm. Iced tea'yi de böyle 75 milime düşürdüm. Hani ben de öyle diyet yapıyorum.
1: Aferin.
0: Çünkü çok yiyorum. Selvin az kızıyor.
1: Evet.
0: Çikolatayı da bir oturduğumda böyle şeyler oluyor ya, 4-5 tane.
1: Evet.
0: 4-5 tane yemiyorum. 2-3 tane yiyorum.
1: Aferin.
0: Hani öyle yavaş yavaş diyete başladım.
1: Yavaş yavaş. Cipsteki kaloriyi biliyorsun değil mi Raşit? Ve cips çok zararlı. Yani benden söylemesi. Yani diyetten ziyade diyet bile değil konu. Sağlığa zararlı. Bence hiç yeme. Onun yerine mısır patlatır mesela. Ben Batuhan'ı öyle vazgeçirdim cipslerden. Aa, bu iyiymiş dedi ya. Mısır patlatıyorum. Esin demiş ki hani futbolda bir terim var ya, topu göğüste yumuşatmak. Ya çok güzel bir örnek. Olayları da gönülde yumuşatır, anlamaya çalışırsak çok daha kolay olur demiş. Kesinlikle örnek harikaydı yalnız. Hakikaten öyle. Ama işte insanoğlunun böyle bir aceleciliği var. Bir gerçekten böyle bir tepkisini anında gösterme gibi bir özelliği var birçok insanın. Bir sakinleşmek, bir derin derin nefes almak, biraz düşünmek. Şimdi gönül gözü dediğimiz ya da kalbin dili dediğimiz o dil var ya, o öyle bağırıp çağıra konuşan bir dil değil. Bağıra çağıra konuşmadığı da aslında bize bir örnek. Ne bileyim, bir tebessümde, bir bakışta, uzun bir suskunlukta ya da zamanında uzanan bir elde kendini gösteren bir dil. Çünkü insan iletişimle alakalı konuda sorunu çözdüğünde aslında sorunun tamamı çözülmüş gibi oluyor. İletişim kazası diyoruz ya birçok kazaya. Yani insanlar arasındaki iletişimde olan kazalara. Ve insan iletişiminin önemli bir bölümü yalnızca kelimelerden falan oluşmuyor. Ne bileyim, ses tonu, mimikler, üslup, beden dili, duyguların aktarılmasında çok büyük rol oynuyor. İşte belki de bu yüzden sevgili yol arkadaşlarım, gönül gözüyle bakan insanlar kusur aramaz. Bakın tekrar söylüyorum. Kusur aramaz, anlam arar. Yargılamadan önce bir dinler, cevap vermeden önce anlamaya çalışır. Çünkü bilirler ki her insanın içinde görülmeyi bekleyen böyle boynu bükük bir hikaye vardır. Öyle değil mi ama? Öyle değil mi? Evet, Resul Dinler radyolarımızda bizlerle olsun. Çok güzel bir eser. 2023'ün eseri. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz.

Evet, bugünkü mottomuz gönül gözüyle görmek, kalbin dilini anlamaktır. Gönül gözüyle görmek, kalbin dilini anlamaktır. Lütfen bunu unutmayın, tamam mı? Ya Erdatlı babacığım...

keyifli oldu. Burak'cığım inşallah radyon hala açıktır. Burak istemişti, ben yayına gitmeden aldım. Lahallara düştüm, lahallardan yorulmuş Erdatlı babam demiş ki bizim buralarda yollarda göz vardı. Ben de bakıp geçtim kimin bu diye. Demek ki sizinmiş. Evet, benim gözü vardı. Aşk olsun, insan bakıp geçer mi Erdatlı babacığım? Burak, Burak, radyona çıkma.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Burak, Azerilik var mı sende? Yani Azeri çalışmaları seviyorsun. Merak ettim, bir sorayım dedim. İşte hani o Gülo çalışmasını biz yapay zekadan aldık ve sevdik. Yani yapay zeka çalışmalarına çok yer vermesem de biliyorsunuz ilk defa bir yol arkadaşım buluşturmuştu. Çok sevmiştik. Azeri versiyonunu Fariz İlyas yapmış.
4: Etrin yayılıp şehre, nece bülbül güle, aşiga men.
3: Güzel olmuş ama, değil mi?
4: Seninle hayat güzel, değirem eşki güzel.
3: Sevgi, sadakat ve samimiyet gözle görülmeyen ama hissedilen değerlerdir. Gönül gözü açık olan insan, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, sevdikleriyle bağını koparmaz. Burak'tan gelmiş. Çok doğru. Gönül gözüyle bak ki surette kalmayasın. Nice sırlar vardır görünmeyende. Nice sözler vardır dil susunca kalpte söylenen. Kalbin dili sevgiyle konuşursa sessizlik bile duaya dönüşür. Bir gönle dokunmak için el değil samimiyet gerekir. Çünkü en güzel söz kalbin sessizce söylediğidir. Tatlı dil, hoşgörü, güler yüz varsa değişmeyecek, anlaşılmayacak bir şey yoktur. Ve özür dilerim ana kelime, diğeri seni seviyorum. Özür dilerim seni. Ayşe çok güzeldi. Maşallah çok güzeldi. Bu mesajlar Ayşe'den gelmiş. Evet efendim, bugün erken ayrılacağım aranızdan. Aslında bizim resmiyette program saatimiz zaten saat başında bitiyor. Ama biz hep yarım saat uzatıyorduk ama bugün daha söyleyecek çok şeyim vardı. Aslında Hissi Kalbel Vuku'ya falan da çalıştım. Yazılar yazdım size için ama vaktimiz yetmeyecek anladığım kadarıyla.
4: Seninle hayat güzel, değirem eşki güzel.
3: Evet, bugün gönül gözüyle görmek kalbin dilini anlamaktır mottosunu tekrar gündeme taşıdık ve birlikte düşündüğümüzü düşünüyorum. Hayat bize bakmayı çok iyi öğretiyor aslında ama görmeyi her zaman öğretmiyor. Oysa bazen bir insanın en gerçek cümlesi dudaklarından değil gözlerinden okunur. Gözler kalbin aynasıdır, Tamer söylemişti. Ben de tekrar dile getireyim. Ve en derin yarası anlattıkları değil sustuklarıdır bir insanın. Kalbin dili çoğu zaman konuşmaz, sessiz, sakindir. Bas bas bağırmaz. Onu duyabilmekse dikkat, empati ve merhamet ister. İşte değerli yol arkadaşlarım, belki de bu yüzden gönül gözüyle görmek, kusur aramak değil, anlam aramak. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Yargılamak değil, dinlemek. Ve lütfen ne olursunuz ama ne olursunuz unutmayın, programdan sonra da bu söylediklerimi düşünmenizi rica ediyorum. Her insanın görünmeyen bir yük taşıdığını unutmadan yaklaşın insanlara. Öyle gördüğünüzün arkasında bambaşka şeyler var. Hani bir söz vardır ya, Sen benim yürüdüğüm yolu benim ayakkabılarımla yürümeden anlayamazsın. Anlayabilirsiniz. Tam olarak karşıdaki gibi anlayamasanız da anlamak isterseniz anlayabilirsiniz. Ve her insanın gerçekten yüklü bir hikayesi var. Bunu unutmayın. Bugün birilerine bakmış olabiliriz ama umarım biraz da onları gerçekten görebilmişizdir. Gerçekten görebilmek önemli. Ve lütfen unutmayın, gözler sadece görüntüyü seçer, gönülse anlamı seçer. Ve bazen bir insanın hayatını değiştiren şey nedir biliyor musunuz? Evet, bazen bir insanın hayatını değiştiren şey söylenen güzel bir söz değil, gerçekten anlaşıldığını hissetmesidir. Efendim, ben diyorum ki kalbinizin sesi hiç susmasın. Kalbinizin dili hiçbir zaman susmasın. Gönül gözünüz daima açık olsun. Bugünlük benden bu kadar olsun. Pazartesi yine aynı saatte bu güzel kavşakta Viyana FM kavşağında görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Efendim, pazartesi hafta başında Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa Türkiye saatleriyle 14.00, Avrupa saatleriyle 13.00'da ben yine mikrofon başında sizi bekliyor olacağım. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Size mi? Size kocaman teşekkür ediyorum. Siz bir harikasınız. Her zaman harikaydınız. Bugün de harikasınız. İnşallah pazartesi günü de harikalar devam edecek. Bu arada Burak'ta Azerilik yokmuş. Aslen Hatay Türküymüş. Ooo. Benim memleketime yakınsın yani Burak. Teşekkür ederim Burak'a da. Bir şey mi sordun duymadım diyen Erdatlı babacığıma diyorum ki yok, bir şey sormuyorum artık, gidiyorum. Sevgiyle kal ablam, öpüyorum diyen Esin'e diyorum ki ben de seni çok öpüyorum. İyi hafta sonları diliyorum canım benim demiş sevgili Yalçın Emine, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Ben de böyle sana kucak dolusu sevgilerimi gönderdim. Ve Ispartalı Ayşe, neredesin? Görebilirsem seni. Gördüm. Aldım o kalpleri. Yasladım sol yanıma. Evet, bu şarkıyla, bu eserle aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Biyomed.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Başörtüsü yasağında karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi esasa girmeden reddetti. Avusturya Anayasa Mahkemesi 14 yaş altı kız öğrenciler için planlanan başörtü yasağı başvurusunu esasa girmeden reddetti. Hükümet, devlet ve özel okullarda başörtüsünü yasaklayıp uymayan ailelere 80 euroya kadar ceza kesmeyi planlıyordu. Avusturya İslam Cemaati yasağın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu. Bu ülkenin ikinci başörtüsü girişimiydi. 2019'daki ilk yasak da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkemenin usulden red kararıyla yasağın geleceği şimdilik belirsiz. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653.60 lira olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Mahkeme Burkinili kadınları havuza almayan oteli suçlu buldu. Sarpsborg Eyalet İdari Mahkemesi geçen yıl otel havuzuna tesettür mayosuyla alınmayan iki Müslüman kadına dini ayrımcılık yapıldığına karar verdi. Pankow bölgesindeki otelde yöneticiler hijyen gerekçesiyle kadınların havuza girmesine izin vermemiş ve Suudi Arabistan'da yüzebilirsiniz ama Avusturya'da yüzemezsiniz demişti. Kadınların şikayeti sonrası yerel mahkeme Şubat'ta otele para cezası vermişti. Otelin itirazını görüşen Sarpsborg Eyalet İdari Mahkemesi hijyen iddiasına dair kanıt sunulmadığını belirterek cezayı onadı. Mahkeme otel yöneticilerinin tutumunu dini ayrımcılık olarak değerlendirdi. Avusturya'da sürücülere takip mesafesi uyarısı. Avusturya'da otoyollardaki kameralar artık takip mesafesini de kontrol ediyor. A10 Torn otoyolunda önündeki araçla arasında yalnızca 0,78 saniye mesafe bırakan bir sürücüye 72 euro ceza kesildi. Uzmanlar özellikle otoyollarda en az 2 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da yaz tatili başladı. Avusturya'nın 6 eyaletinde bugün okullar tatil oldu. Yukarı Avusturya, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Geçtiğimiz hafta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'daki okullar tatil olmuştu. Tatil başlangıcı Avusturya yollarını kilitliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde okulların cuma günü tatile girmesi, büyük konserler ve festivaller nedeniyle hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Özellikle Viyana, Salzburg, Klagenfurt ve Tirol çevresinde uzun süreli trafik sıkışıklığı ve gecikmeler yaşanacak. Avusturya'nın içme suyu en temizler listesinde. Zengin doğal su kaynakları ve yüksek su kalitesiyle öne çıkan Avusturya, dünyanın en temiz içme suyuna sahip ülkeler listesinde 9. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise İsviçre yer aldı. Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. Viyana'da 70 ev soyan seri hırsız yakalandı. Viyana polisi Şubat 2025'ten bu yana kente 70'e yakın ev soygunu yaptığı belirlenen 64 yaşındaki Bulgar zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerinin aylarca süren takibiyle adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çok sayıda hırsızlık aleti ve çalıntı eşya bulundu. İfade vermeyi reddeden zanlı savcılık kararıyla cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 29 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası'nda Fransa yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas milli takımını 2-0 yenen Fransa çeyrek finale yükseldi.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Slesnitsi. Viyana FM. etti.

gezmezden gezerim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı.

그렇게 부탁할게 없었다. 속에

0: Akif Özcan.
1: İyi akşamlar kıymetli Viyana FM dinleyicileri. Bendeniz Akif Özcan. Haftanın kapanış programında sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Geldik, buradayız. Güzel ve keyifli bir programla haftanın kapanışını yapacağız. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla yayınımızı bu akşam Pau'nun Karakaş Gözlerine Elmas şarkısıyla yaptık. Hemen ardından da Selim Gülgören'in çok güzel bir şarkısı Tarihe Gömdüm'le programı devam ettireceğiz. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri o güzel istek ve mesajlarınızla tabii ki bekliyorum. 660 130 19 79 gönderin gelsin o güzel mesajları, keyifle okuyayım. İsteklerinizi de büyük bir mutlulukla yayınlayayım efendim. Bu güzel şarkıyı dinleyelim. Hepinize kolaylıklar, iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum.

0: Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Her şey gönüllerinizce olsun. Cumanız da mübarek olsun. Hadi devam edelim. Az sonra buradayız.
1: Akif Özcan. Biyonet.

0: Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkı, yepyeni bir şarkı. Gökhan Namlı ve Emanet kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Radyoları yeni açanlar, sizler de hoş geldiniz. Sevgili Emrah, iyi akşamlar abi, iyi yayınlar. Murat Boz, Melek Mosso, kolay değil, çalarsan sevinirim demiş. Şimdi senin için gelecek güzel kardeşim. Şengül Hanım da geldi. Selam Akif'e, hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun ve tabii ki şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkürler Şengül Hanımcığım. Biz de sayılı cumalar, iyi akşamlar diliyoruz.

0: Ben senin var ya dedik efendim, Hilal Altın kulaklarınızda oldu. Şimdi Robert Atemo ile devam edeceğiz. Giden Candan Gidiyor isimli güzel çalışmalarıyla kulaklarınızda olacak efendim. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyoruz. Sevgili Sabri Salih de geldi. Oo, maşallah köfteler yapılmış. Selam saygılar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyorum Sabri Baba. İyi akşamlar, köfteler efsane görünüyor. Ah be, olsa da yesek be. Abi sizlerin ellerine sağlık, yiyecek olanlara da afiyet olsun. Güzel şarkılar sana ve tüm sevdiklerine de gelsin. Ben de buradayım canım Akif'im demiş. Sevgili Melda da gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Eyvallah, güzel şarkılar sevgili Melda'ya da gelsin. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda, istek ve mesajlar özellikle WhatsApp'tan bekleniyor. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam.
1: Yine dibi yok gecenin, yine mi efkar? Bardağı boş koy, doldur kalpteki çizgiye kadar. Belki de son

Ober Hatemo kulaklarınızda oldu efendim. Güzel çalışması giden candan gidiyorlar. Şimdi Çağla ile devam edeceğiz. Hadi yarim radyonuzda olacak. İyi akşamlar. Karnım acıktı diyor Şengül Hanım. Ya Sabri baba sen ne yaptın bize baba ya? Köfteleri gönderdim bak herkesin canı çekti ya. Vallahi herkes keşke yakın olsa da şöyle bir böyle bir mangalda bir köfte partisi yapsak ya. Vallahi billahi neyse. Rabbim inşallah nasip eder böyle bir Viyana FM ailemizle hep beraber bir mangal partisi. İnşallah. Haydi.

Yine çok güzel bir çalışmayı defem hep beraber dinlemiş olduğu kimden geldi? Niran Ünsal'dan geldi. Oyun Bozan isimli güzel çalışması. Öncesinde Ceren Sagu ve Bırakın Arasın kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Harika şarkılar eşliğinde sizlerle birlikteyiz. Nazan Hanım, iyi akşamlar, buradayız. 20. Viyana'dan sevgiler. Yaşar İpek'ten bir şarkı rica ediyoruz demiş. Ben de güzel bir şarkı seçtim size ve hemen armağan olarak göndereceğim. Siz de artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Ayrıca tabii ki Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bize ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. Güzel bir akşamda, cuma akşamı da sizlerleyiz. Hafta sonuna doğru sizleri hazırlıyoruz harika şarkılar eşliğinde. Yolda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum. Çalışanlarımıza kolaylık diliyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. ViyanaFM.com'dan yine bizleri dinleyebilir ve güncel gelişmelere oradan da ulaşabilirsiniz diyelim ve devam edelim. İyi akşamlar.

İyi akşamlar. Emir Kan'la devam ediyoruz. Yüreğimde yara var, kulaklarınızda oldu. Akif Özcan'dasınız. Windrings ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sizlerin de o güzel istek ve mesajlarını bekliyoruz. Haydi devam.

0: Multiverse Jam.
1: Yine süper bir şarkı. Soner Sarıkabadayı ve Buz şarkısı Ahmet Gülmez Remix ile geldi. Şimdi Hande Plak ve Aşktan Ne Haber Radyo Mix ile kulaklarınızda olacak. Sevgili Emel, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı Kendime istiyorum demiş. Gelsin o zaman. İyi akşamlar.

0: Kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese iyi akşamlar. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Güzel mesajlar, istekler de geliyor. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979'dan gönderin gelsin efendim, o güzel mesajları paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili Tamer, iyi akşamlar, buradayız abi diyor. Herkese sevgiler canım benim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ben de bir şarkı istiyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Eyvallah. Sıla Şahin, Samet kardeşler üzgünüm. Az sonra gelecek, önce Sibel Can, Emret Öley'im.
1: Akif Özcan.

Serkan Nişancı ve Unutacağım radyonuzda olduğu yeni saatin ilk çalışması olarak hemen ardından yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz efendim. Dün de çalmıştık, hatta dün böyle Ferdi Özbeğen'le özel akşamı yaptık. Birkaç şarkısına yer verdik, bu akşam da bu güzel şarkısına yer verelim. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız, programımız devam ediyor. Tamer Bey de bizimle, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Eşim Aslı

bazen coşar deli gönül. Bir ah çekerim, ah ah, ay yaş olmaz.

0: Sarhoşum sarhoş.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Evet, Ferdi Özbeğen'den dinledik bu güzel çalışmayı. Akif Özcan'lısınız, programımız devam ediyor. Şimdi bir güzel istek şarkısı Tamer Bey'den Eşi Aslanım'a gelecek. Karalım, çok güzel bir şarkı.

0: Evet, Sibel Can ve Ah Be Yarim kulaklarınız doldu efendim. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Cuma akşamında programımız devam ediyor. Sizleri hafta sonu hazırlamaya ve bu akşamı da güzel yaşamaya hep birlikte gayret ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tabii güzel mesajlarınız geldikçe onlardan da gayet mutlu oluyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. İyi akşamlar Akif Bey, Emrah'tan Yaşamadan Ölme şarkısını çalabilir misiniz? Demiş Ayşe Hanım göndermiş Vels'ten. Buradan selamlarımızı gönderelim kendisine. Tabii ki istediği şarkıya da yer vereceğiz ve hep birlikte dinleyeceğiz. Bu güzel çalışmayı da Emrah'ın yeni albümünden dinletmiş olacağız efendim. Evet, güzel mesajlar var. Hemen onlara yine dönelim. Sıla Hanım, iyi akşamlar. Buradayız. Akif Bey, Hadise'nin yepyeni şarkısı Ara Beni gerçekten fena patladı demiş. Bu şarkıyı gerçekten çok seviyorum ve istiyorum demiş. Ben de gerçekten çok seviyorum ve zaten çıktığından beri bu şarkıya bir gün olmasa diğer gün mutlaka yer veriyoruz. Bugün de Emrah sonrasını aldım listeye, göndereceğim. Keyifle hep beraber dinleyeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de gönderin, hep birlikte paylaşalım. Evet, 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Tabii bizi Instagram'da da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Viyana FM yazarak radyomuzu takip edebiliyorsunuz. ViyanaFM.com'dan web sitemizi takip edebilirsiniz. Oradan da hem yayınımızı dinleyebilir hem güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz sevgili dinleyicilerim. Viyana FM. Viyana FM. Bir de haber aktarayım. Avusturya Anayasa Mahkemesi 14 yaş altındaki kız öğrenciler için planlanan başörtüsü yasağına ilişkin başvuruyu esasa girmeden reddetmiş efendim. Hükümet devlet ve özel okullarda başörtüsünü yasaklamayı, kurala uymayan ailelere ise 8 avroya kadar para cezası uygulanmasını öngören bir düzenleme hazırlıyor. Avusturya İslam Cemaati yasağın anayasal haklara aykırı olduğunu savunurken bu girişim ülkedeki ikinci başörtüsü yasağı denemesi olarak dikkat çekiyor. İlk yasak 2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkemenin usulden verdiği red kararı nedeniyle yeni yasa tasarısının akıbeti şimdilik belirsizliğini koruyor denmiş değerli dinleyiciler. Daha 2026'da kaçıncı yüzyıldayız? Hala işi gücü bırakmışlar, başörtüsüyle uğraşıyorlar. Sizin derdinizi sevsinler. Emrah, Yaşamadan Ölme, ardından Hadise, sonra daha neler var neler. İyi akşamlar.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

0: Aktif Özcan. Yine çok güzel bir çalışmayı FM Deha Bilimler'den dinledik. Mert Aydın düzenlemesiyle Yağdır kulaklarınızda oldu. Şimdi Hande Ünsal'la devam edeceğiz. Son Perde isimli güzel çalışması kulaklarınızda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de tabii ki programımıza davet ediyoruz efendim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Sizlerle yayındayız efendim sevgili Sedat. İyi akşamlar abi, Graz'dan sevgiler gönderiyorum. Hadise Ara Beni şarkısını ben de isteyecektim ama bir açtım radyoyu, bu şarkıya denk geldim, süper oldu demiş. Bütün güzel şarkılar o zaman bana ve tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin demiş. Canım benim, çok çok teşekkürler. Çok mutlu oldum istediğin şarkıyı böyle radyonu açtığında denk gelmiş olman. Beni de mutlu etti. Zaten amacımız sizlere güzel anlar yaşatmak, sizleri mutlu etmek. Biraz da olsa o hayatın yoğunluğundan uzaklaştırmak. Güzel sohbetimizle, müziğimizle. Keyifli anlar yaşatmak, bunu da başarabiliyorsak ne mutlu bize diyelim. Daha çok güzel şarkılarımız var, bunları da kalan yarım saatlik dilimde sizlerle paylaşacağım efendim. Benden sonra Melih yayında olacak. Sonrasında gece boyunca da yine harika şarkılar sizlerle. Hafta içi sabah saatlerinde güne sevgili Ali Süzen'le uyanıyorsunuz. Ardından İbrahim Elden geliyor. Sonrasında güzel şarkılar dinliyorsunuz. Öğle sonrasında Özlem Ayral. Ardından ben Akif Özcan. Benden sonra sevgili Melih. Ve tabii hafta içerisinde sevgili Tuna Can Tuna'yı da duyuyorsunuz. Buradan tüm ekip arkadaşlarıma da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Viyana FM olarak bu güzel ailede maşallah güzel yolculuğumuz sürüyor. İnşallah da hep sürmeye devam edecek diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Haftayı kapatacağız artık. Bugün son programla birlikteyiz. Pazartesi inşallah devam edeceğiz. Ağustos başı gibi de inşallah böyle bir mini bir tatil düşünüyorum. Onu da planlıyorum. İnşallah netleştireceğim. Sizlerle de paylaşacağım. Belki Ağustos'un muhtemelen yani ilk haftası sizlerle olamayabilirim. Böyle bir yaz da geldi. Biraz dinlenelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Muhtemelen ekip arkadaşlarımıza ufak ufak böyle mini mini yıllık izinlerini, tatillerini yapacaklar. Yaz tatillerini ardından yine kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Şimdi Hande Ünsal son perdeyle Viyana FM'de sizlerle olsun. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam etsin.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Blok 3 ve Poesi. Çok güzel gülüyorsun. Kulaklarınız doldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'dasınız. Programımız şimdi Hakan Peker'le devam edecek. Sen Yoluna Git isimli güzel çalışmasını bizler için seslendirmiş olacak efendim. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınız gelmeye devam etsin bizlere. Biz de onları paylaşmayı sürdürelim. Evet sevgili Beşiktaşlı Murat, İyi akşamlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Ve tabii ki sıradaki şarkıları da hediye olarak göndermiş olacağım. Güzel mesajlar geliyor. Hanife Hanım, iyi akşamlar İstanbul'dan sevgiler Akif Bey. İyi programlar, yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Eğer mümkünse ben de Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri şarkısını rica ediyorum demiş. Ne demek, tabii ki mümkün. Az sonra gelecek. Önce Hakan Peker, sonra Elif Buse Doğan. Sonrasında daha neler var neler. Son bölümde de yine harika şarkılar arka arkaya gelecek. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Hadi gelsin şarkımız.

Özcan. Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Pindrinks ve Mega Gastro ile yavaş yavaş onlara doğru yanaşıyoruz. Uzi'den bir istek vardı. Yaşıyor Kenan'la şarkısını istemiş sevgili İrem. İrem'e selamlar gönderelim. 20. Viyana'da dinliyorum. İyi akşamlar ve herkese şimdiden iyi hafta sonları. Uzi Yaşıyor Kenan'la çalarsanız sevinirim demiş. Hemen gönderelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Son mesajları, istekleri bekliyorum. +43 660 130 1979'dan siz de o güzel mesaj ve isteklerinizi bana ulaştırabilirsiniz. Viyana FM.

Uzi ve Yaşıyor Kenan'la kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcanlısınız. Sırada yine çok güzel bir çalışmamız olacak. Bahadır Tatlıöz ve Aşkın Ertesi şarkısı remix versiyonla Viyana FM'de sizlerle buluşacak. Her zaman ne diyoruz? Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de sizinle buluşuyor. Evet, güzel mesajlar var. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sevgili Özgür, iyi akşamlar. Bursa'dan sevgiler. Akif Bey, yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnanın diyor, şarkı istemeyeceğim. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum demiş. Ya mükemmelsiniz ya. Yok ya. Daha neler ya. O zaman Bahadır Tatlıöz öncesinde yok diyelim. Daha nasılsınız? Sura İskenderli geliyor. Hemen ardından Bahadır Tatlıöz, sonrasında yine nefis şarkılarla kapanışa doğru ilerliyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda.

Aşkın Ertesi ve Bahadır Tatlıöz kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de harika şarkılar sizinle olmaya devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Mehmet Öke, merhabalar Akif kardeşim, saatlerce dinliyoruz seni ve benim ömrümle yemek yapıyoruz. Yavaş yavaş bitti demiş, masaya geçeceğiz. Sıradaki şarkıyı tüm aşıklara armağan olarak gönderiyorum ve tabii ki benim hayatıma, Hasibeme, güzel hanımıma gelsin. İyi akşamlar Viyana FM ailesi. Ne demiş? Araba parça ve aksesuarcınız MH Motor Shop Mehmet Öke gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel mesaj, ne güzel, ne güzel. Harika sözler. Birlikte akşam yemeği hazırlanmış. Şimdi sofraya geçecekler. Afiyetle yiyin inşallah. Mutluluğunuz hep daim olsun. Ne kadar güzel. Ne kadar. Allah herkese böyle güzel sevgi sözcükleri söyleyebileceği kıymetli eşler nasip etsin. Size de nazar değmesin. Tekrar sofranız bereketli olsun. Sıradaki güzel şarkımızda o zaman Mehmet Bey'e ve Hasibe Hanım'a özellikle armağan olsun.

Kutupta yaz gibi özledim seni çok güzel bir çalışmayla. Efem Eli Türkoğlu geldi kulaklarınıza ve artık vedamızı ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkürler. Haftayı kapatıyoruz sevgili Cansu. Bu akşamın son mesajı hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Ben de yapboz eşinde her zamanki gibi seni dinliyorum demiş. Çok teşekkürler, selamlar sevgili Cansu. Senin için de gelsin güzel şarkılar. Bu akşam da yalnız bırakmadınız. Haftayı noktalıyoruz. Pazartesi inşallah yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Pindrinks'e, Mega Gastro'ya da çok çok teşekkürler. Birazdan Melih yayında olacak. Kulağınız tabii ki Viyana FM'de olsun. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Yeniden görüşünceye dek Viyana FM'de kalın.

0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağında karar açıklandı. Anayasa Mahkemesi esasa girmeden reddetti. Avusturya Anayasa Mahkemesi 14 yaş altı kız öğrenciler için planlanan başörtü yasağı başvurusunu esasa girmeden reddetti. Hükümet, devlet ve özel okullarda başörtüsünü yasaklayıp uymayan ailelere 80 euroya kadar ceza kesmeyi planlıyordu. Avusturya İslam Cemaati yasağın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu. Bu ülkenin ikinci başörtüsü girişimiydi. 2019'daki ilk yasak da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkemenin usulden red kararıyla yasağın geleceği şimdilik belirsiz. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro

0: İdari Mahkemesi hijyen iddiasına dair kanıt sunulmadığını belirterek cezayı onadı. Mahkeme, otel yöneticilerinin tutumunu dini ayrımcılık olarak değerlendirdi. Avusturya'da sürücülere takip mesafesi uyarısı. Avusturya'da otoyollardaki kameralar artık takip mesafesini de kontrol ediyor. A10 Torn otoyolunda önündeki araçla arasında yalnızca 0,78 saniye mesafe bırakan bir sürücüye 72 euro ceza kesildi. Uzmanlar özellikle otoyollarda en az 2 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da yaz tatili başladı. Avusturya'nın 6 eyaletinde bugün okullar tatil oldu. Yukarı Avusturya, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Geçtiğimiz hafta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'daki okullar tatil olmuştu. Tatil başlangıcı Avusturya yollarını kilitliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde okulların cuma günü tatile girmesi, büyük konserler ve festivaller nedeniyle hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Özellikle Viyana, Salzburg, Klagenfurt ve Tirol çevresinde uzun süreli trafik sıkışıklığı ve gecikmeler yaşanacak. Avusturya'nın içme suyu en temizler listesinde. Zengin doğal su kaynakları ve yüksek su kalitesiyle öne çıkan Avusturya, dünyanın en temiz içme suyuna sahip ülkeler listesinde 9. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise İsviçre yer aldı. Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. Viyana'da 70 ev soyan seri hırsız yakalandı. Viyana polisi Şubat 2025'ten bu yana kente 70'e yakın ev soygunu yaptığı belirlenen 64 yaşındaki Bulgar zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerinin aylarca süren takibiyle adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çok sayıda hırsızlık aleti ve çalıntı eşya bulundu. İfade vermeyi reddeden zanlı savcılık kararıyla cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 29 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası'nda Fransa yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas milli takımını 2-0 yenen Fransa çeyrek finale yükseldi.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.